0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadrosuyla çözüme kavuşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, Türkiye'den de Optimus Prime adında bir gemi daha çalışmalara katıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip dünyadaki sayılı gemilerden olduğunu aktardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz dedi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PYD'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle okula getirdikleri materyaller konusunda çok daha dikkatli olacağımızı, okul çevresinde çok daha fazla uygulama yapacağımızı, okul dışındaki kişilerin okullara yaklaşmasına müsaade etmeyeceğimizi, okul çevresinde satış yapan dükkanlarla iş yerleriyle ilgili asla sigara ve zararlı alışkanlıklarla ilgili satış yapmak isteyen tek dal şeklinde, dallar şeklinde satış yapmak isteyene de asla müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı toplantısında 66'sı asıl, 34'ü ek olmak üzere toplam 100 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçelerde ücretli öğretmenlik kadrosunda yer alan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. CHP Büyükşehir Meclisi üyesi Özgür Özer, Esenyurt Mahallesi'nde organize edilen yeni yol bağlantısının trafiğin akışını keseceği için red oyu verdiklerini belirtti. CHP'li Özer şunları söyledi.
3: Esenyurt Mahallesi'nde organizeden yeni bağlanan yol var. O yolun hemen üzerinde 25 metrelik yolun kenarında vakıflara ait bir konut alanı var. Bu konut alanı ticari alana çevrilmek isteniyor. Oradaki 25 metrelik yolun akışkanlığının kesileceği gerekçesiyle bu karara da red oyu kullandık. Bir de villaların arasında çok fazla ticaret alanı olduğunda o bölgede huzurlu bir yaşam olamaz. Çünkü bağ ve sayfiye evi tanımından çıkarılmış oluyor. Bu kararı da Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak reddettik.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, Oruç Reis Mahallesi'ndeki ve Beyazşehir Mahallesi'ndeki parsellerin satışlarına CHP meclis grubu olarak red oyu verdiklerini belirtti. Yamula Barajı'ndan çıkan tarih öncesi döneme ait fosillerin sergilendiği müzede konuşan uzman antropolog Ömer Dağ, gördüğünüz çalışma Yamula Barajı'ndan çıkan fosillerin mini bir fuarı. Günümüzde yaşasaydı, fiziksel özellikleri, görüntüsü ve yaşadığı ortamın arkamda gördüğünüz gibi böyle bir doğal ortamda olacağını biz burada vurgulamaya çalıştık dedi. Kayseri sporlu genç futbolcu Aras Çelik, U17 milli takımımız uluslararası dostluk turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Kayserili iş insanı Ali Al

0: hayatını kaybederken oğlu Ali Al da kaldırıldı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Ülke Ocakları tarafından okula yeni başlayan 5000 öğrenciye eğitim desteğinde bulunuldu. Burada konuşan Kayseri Ülke Ocakları Başkanı Halit Yağmur, "Kırtasiye Destek Programımız kapsamında 5000 öğrenciye eğitim desteği ulaştırmanın gururunu yaşadık," dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır. Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde denetlenebilir, ulaşılabilir ve öğrenci bütçesine uygun fiyat politikası uygulanmasını istiyoruz," dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.

kalbimdeki o resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere kalbini bağladın mı hiç?

0: Sevilmemişsin gönül sen. Sevilmemişsin gönül sen.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadrosuyla çözüme kavuşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, Türkiye'den de Optimus Prime adında bir gemi daha çalışmalara katıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip dünyadaki sayılı gemilerden olduğunu aktardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz dedi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklandı.

0: okul dışındaki kişilerin okullara yaklaşmasına müsaade etmeyeceğimizi, okul çevresinde satış yapan dükkanlarla, iş yerleriyle ilgili asla sigara ve zararlı alışkanlıklarla ilgili satış yapmak isteyen tek dal şeklinde, dallar şeklinde satış yapmak isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı toplantısında 66'sı asıl, 34'ü ek olmak üzere toplam 100 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçelerde ücretli öğretmenlik kadrosunda yer alan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. CHP Büyükşehir Meclisi üyesi Özgür Özer, Esenyurt Mahallesi'nde organize edilen yeni yol bağlantısının trafiğin akışını keseceği için red oyu verdiklerini belirtti. CHP'li Özer şunları söyledi.
2: Esenyurt Mahallesi'nde organizeden yeni bağlanan yol var. O yolun hemen üzerinde 25 metrelik yolun kenarında vakıflara ait bir konut alanı var. Bu konut alanı ticari alana çevrilmek isteniyor. Oradaki 25 metrelik yolun akışkanlığının kesileceği gerekçesiyle bu karara da red oyu kullandık. Bir de villaların arasında çok fazla ticaret alanı olduğunda o bölgede huzurlu bir yaşam olamaz. Çünkü bağ ve sayfiye evi tanımından çıkarılmış oluyor. Bu kararı da Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak reddettik.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, Oruç Reis Mahallesi'ndeki ve Beyazşehir Mahallesi'ndeki parsellerin satışlarına CHP Meclis Grubu olarak red oyu verdiklerini belirtti. Yamula Barajı'ndan çıkan tarih öncesi döneme ait fosillerin sergilendiği müzede konuşan uzman antropolog Ömer Dağ, gördüğünüz çalışma Yamula Barajı'ndan çıkan fosillerin mini bir fuarı. Günümüzde yaşasaydı, fiziksel özellikleri, görüntüsü ve yaşadığı ortamın arkamda gördüğünüz gibi böyle bir doğal ortamda olacağını biz burada vurgulamaya çalıştık dedi. Kayseri sporlu genç futbolcu Aras Çelik, U17 milli takımımız Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Kayserili iş insanı Ali Al hayatını kaybederken oğlu Ali Al da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Ülke Ocakları tarafından okula yeni başlayan 5000 öğrenciye eğitim desteğinde bulunuldu. Burada konuşan Kayseri Ülke Ocakları Başkanı Halit Yağmur, Kırtasiye Destek Programımız kapsamında 5000 öğrenciye eğitim desteği ulaştırmanın gururunu yaşadık dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır. Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde denetlenebilir, ulaşılabilir ve öğrenci bütçesine uygun fiyat politikası uygulanmasını istiyoruz dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
3: Radyo Radar 91.8.

fırtınadan sonra yaşam ile olan bağın şimdi daha güçlü. Görüyor, duyuyor, tadıyor, kokluyor, hissediyorsunuz.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadrosuyla çözüme kavuşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, Türkiye'den de Optimus Prime adında bir gemi daha çalışmalara katıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip dünyadaki sayılı gemilerden olduğunu aktardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz dedi. Vanlı Karahaydar olarak bilinen sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PYD'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle okula getirdikleri materyaller konusunda çok daha dikkatli olacağımızı, okul çevresinde çok daha fazla uygulama yapacağımızı, okul dışındaki kişilerin okullara yaklaşmasına müsaade etmeyeceğimizi, okul çevresinde satış yapan dükkanlarla iş yerleriyle ilgili asla sigara ve zararlı alışkanlıklarla ilgili satış yapmak isteyen tek dal şeklinde, dallar şeklinde satış yapmak isteyene de asla müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı toplantısında 66'sı asıl, 34'ü ek olmak üzere toplam 100 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçelerde ücretli öğretmenlik kadrosunda yer alan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. CHP Büyükşehir Meclisi üyesi Özgür Özer, Esenyurt Mahallesi'nde organize edilen yeni yol bağlantısının trafiğin akışını keseceği için red oyu verdiklerini belirtti. CHP'li Özer şunları söyledi.
3: Esenyurt Mahallesi'nde organizeden yeni bağlanan yol var. O yolun hemen üzerinde 25 metrelik yolun kenarında vakıflara ait bir konut alanı var. Bu konut alanı ticari alana çevrilmek isteniyor. Oradaki 25 metrelik yolun akışkanlığının kesileceği gerekçesiyle bu karara da red oyu kullandık. Bir de villaların arasında çok fazla ticaret alanı olduğunda o bölgede huzurlu bir yaşam olamaz. Çünkü bağ ve sayfiye evi tanımından çıkarılmış oluyor. Bu kararı da Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak reddettik.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, Oruç Reis Mahallesi'ndeki ve Beyazşehir Mahallesi'ndeki parsellerin satışlarına CHP meclis grubu olarak red oyu verdiklerini belirtti. Yamula Barajı'ndan çıkan tarih öncesi döneme ait fosillerin sergilendiği müzede konuşan uzman antropolog Ömer Dağ, gördüğünüz çalışma Yamula Barajı'ndan çıkan fosillerin mini bir fuarı. Günümüzde yaşasaydı, fiziksel özellikleri, görüntüsü ve yaşadığı ortamın arkamda gördüğünüz gibi böyle bir doğal ortamda olacağını biz burada vurgulamaya çalıştık dedi. Kayseri sporlu genç futbolcu Aras Çelik, U17 milli takımımız Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Kayserili iş insanı Ali Al hayatını kaybederken oğlu Ali Al da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Ülke Ocakları tarafından okula yeni başlayan 5000 öğrenciye eğitim desteğinde bulunuldu. Burada konuşan Kayseri Ülke Ocakları Başkanı Halil

0: Yiğit Yağmur, Kırtasiye Destek Programımız kapsamında 5000 öğrenciye eğitim desteği ulaştırmanın gururunu yaşadık dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır. Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde denetlenebilir, ulaşılabilir ve öğrenci bütçesine uygun fiyat politikası uygulanmasını istiyoruz dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: katıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip dünyadaki sayılı gemilerden olduğunu aktardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz dedi. Vanlı Karahaydar olarak bilinen sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PYD'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Özellikle okula getirdikleri materyaller konusunda çok daha dikkatli olacağımızı, okul çevresinde çok daha fazla uygulama yapacağımızı, okul dışındaki kişilerin okullara yaklaşmasına müsaade etmeyeceğimizi, okul çevresinde satış yapan dükkanlarla iş yerleriyle ilgili asla sigara ve zararlı alışkanlıklarla ilgili satış yapmak isteyen tek dal şeklinde, dallar şeklinde satış yapmak isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı toplantısında 66'sı asıl, 34'ü ek olmak üzere toplam 100 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçelerde ücretli öğretmenlik kadrosunda yer alan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. CHP Büyükşehir Meclisi üyesi Özgür Özer, Esenyurt Mahallesi'nde organize edilen yeni yol bağlantısının trafiğin akışını keseceği için red oyu verdiklerini belirtti. CHP'li Özer şunları söyledi.
2: Esenyurt Mahallesi'nde organizeden yeni bağlanan yol var. O yolun hemen üzerinde 25 metrelik yolun kenarında vakıflara ait bir konut alanı var. Bu konut alanı ticari alana çevrilmek isteniyor. Oradaki 25 metrelik yolun akışkanlığının kesileceği gerekçesiyle bu karara da red oyu kullandık. Bir de villaların arasında çok fazla ticaret alanı olduğunda o bölgede huzurlu bir yaşam olamaz. Çünkü bağ ve sayfiye evi tanımından çıkarılmış oluyor. Bu kararı da Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak reddettik.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, Oruç Reis Mahallesi'ndeki ve Beyazşehir Mahallesi'ndeki parsellerin satışlarına CHP meclis grubu olarak red oyu verdiklerini belirtti. Yamula Barajı'ndan çıkan tarih öncesi döneme ait fosillerin sergilendiği müzede konuşan uzman antropolog Ömer Dağ, gördüğünüz çalışma Yamula Barajı'ndan çıkan fosillerin mini bir fuarı. Günümüzde yaşasaydı, fiziksel özellikleri, görüntüsü ve yaşadığı ortamın arkamda gördüğünüz gibi böyle bir doğal ortamda olacağını biz burada vurgulamaya çalıştık dedi. Kayseri sporlu genç futbolcu Aras Çelik, U17 milli takımımız Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Kayserili iş insanı Ali Al hayatını kaybederken oğlu Ali Al da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Ülke Ocakları tarafından okula yeni başlayan 5000 öğrenciye eğitim desteğinde bulunuldu. Burada konuşan Kayseri Ülke Ocakları Başkanı Halit Yağmur, Kırtasiye Destek Programımız kapsamında 5000 öğrenciye eğitim desteği ulaştırmanın gururunu yaşadık dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır. Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde denetlenebilir, ulaşılabilir ve öğrenci bütçesine uygun fiyat politikası uygulanmasını istiyoruz dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadrosuyla çözüme kavuşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, Türkiye'den de Optimus Prime adında bir gemi daha çalışmalara katıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip dünyadaki sayılı gemilerden olduğunu aktardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz dedi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PYD'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle okula getirdikleri materyaller konusunda çok daha dikkatli olacağımızı, okul çevresinde çok daha fazla uygulama yapacağımızı, okul dışındaki kişilerin okullara yaklaşmasına müsaade etmeyeceğimizi, okul çevresinde satış yapan dükkanlarla iş yerleriyle ilgili asla sigara ve zararlı alışkanlıklarla ilgili satış yapmak isteyen tek dal şeklinde, dallar şeklinde satış yapmak isteyene de asla müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı toplantısında 66'sı asıl, 34'ü ek olmak üzere toplam 100 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçelerde ücretli öğretmenlik kadrosunda yer alan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. CHP Büyükşehir Meclisi üyesi Özgür Özer, Esenyurt Mahallesi'nde organize edilen yeni yol bağlantısının trafiğin akışını keseceği için red oyu verdiklerini belirtti. CHP'li Özer şunları söyledi.
3: Esenyurt Mahallesi'nde organizeden yeni bağlanan yol var. O yolun hemen üzerinde 25 metrelik yolun kenarında vakıflara ait bir konut alanı var. Bu konut alanı ticari alana çevrilmek isteniyor. Oradaki 25 metrelik yolun akışkanlığının kesileceği gerekçesiyle bu karara da red oyu kullandık. Bir de villaların arasında çok fazla ticaret alanı olduğunda o bölgede huzurlu bir yaşam olamaz. Çünkü bağ ve sayfiye evi tanımından çıkarılmış oluyor. Bu kararı da Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak reddettik.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, Oruç Reis Mahallesi'ndeki ve Beyazşehir Mahallesi'ndeki parsellerin satışlarına CHP meclis grubu olarak red oyu verdiklerini belirtti. Yamıla Barajı'ndan çıkan tarih öncesi döneme ait fosillerin sergilendiği müzede konuşan uzman antropolog Ömer Dağ, gördüğünüz çalışma Yamıla Barajı'ndan çıkan fosillerin mini bir fuarı. Günümüzde yaşasaydı, fiziksel özellikleri, görüntüsü ve yaşadığı ortamın arkamda gördüğünüz gibi böyle bir doğal ortamda olacağını biz burada vurgulamaya çalıştık dedi.

0: Yiyeceğimiz olan evlatlarımızın sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde denetlenebilir, ulaşılabilir ve öğrenci bütçesine uygun fiyat politikası uygulanmasını istiyoruz, dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeye hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadrosuyla çözüme kavuşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetleri devam ederken Türkiye'den de Optimus Prime adında bir gemi daha çalışmalara katıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip dünyadaki sayılı gemilerden olduğunu aktardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz dedi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PYD'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk derslerinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle okula getirdikleri materyaller konusunda çok daha dikkatli olacağımızı, okul çevresinde çok daha fazla uygulama yapacağımızı, okul dışındaki kişilerin okullara yaklaşmasına müsaade etmeyeceğimizi, okul çevresinde satış yapan dükkanlarla iş yerleriyle ilgili asla sigara ve zararlı alışkanlıklarla ilgili satış yapmak isteyen tek dal şeklinde, dallar şeklinde satış yapmak isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı toplantısında 66'sı asıl, 34'ü ek olmak üzere toplam 100 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçelerde ücretli öğretmenlik kadrosunda yer alan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. CHP Büyükşehir Meclisi üyesi Özgür Özer, Esenyurt Mahallesi'nde organize edilen yeni yol bağlantısının trafiğin akışını keseceği için red oyu verdiklerini belirtti. CHP'li Özer şunları söyledi.
3: Esenyurt Mahallesi'nde organize eden yeni bağlanan yol var. O yolun hemen üzerinde 25 metrelik yolun kenarında vakıflara ait bir konut alanı var. Bu konut alanı ticari alana çevrilmek isteniyor. Oradaki 25 metrelik yolun akışkanlığının kesileceği gerekçesiyle bu karara da red oyu kullandık. Bir de villaların arasında çok fazla ticaret alanı olduğunda o bölgede huzurlu yaşam olamaz. Çünkü bağ ve sayfiye evi tanımından çıkarılmış oluyor. Bu kararı da Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak reddettik.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, Oruç Reis Mahallesi'ndeki ve Beyazşehir Mahallesi'ndeki parsellerin satışlarına CHP Meclis Grubu olarak red oyu verdiklerini belirtti. Yamula Barajı'ndan çıkan tarih öncesi döneme ait fosillerin sergilendiği müzede konuşan uzman antropolog Ömer Dağ, gördüğünüz çalışma Yamula Barajı'ndan çıkan fosillerin mini bir fuarı. Günümüzde yaşasaydı, fiziksel özellikleri, görüntüsü ve yaşadığı ortamın arkamda gördüğünüz gibi böyle bir doğal ortamda olacağını biz burada vurgulamaya çalıştık dedi. Kayseri sporlu genç futbolcu Aras Çelik, U17 milli takımımız uluslararası dostluk turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Kayserili iş insanı Ali Al hayatını kaybederken oğlu Ali Al da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Ülke Ocakları tarafından okula yeni başlayan 5000 öğrenciye eğitim desteğinde bulunuldu. Burada konuşan Kayseri Ülke Ocakları Başkanı Halit Yağmur, Kırtasiye Destek Programımız kapsamında 5000 öğrenciye eğitim desteği ulaştırmanın gururunu yaşadık dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır. Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde denetlenebilir, ulaşılabilir ve öğrenci bütçesine uygun fiyat politikası uygulanmasını istiyoruz dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
5: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param. Benim param o da benim.
4: O da benim.
2: Senin param. Senin param o da benim. O da benim. Benim param benim.
4: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
2: Ben konuşuyorum. Siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda Kayseri'nin 5. yılında en çok dinlenen sabah programında sizlerle beraberiz Yol Açık. Bugün itibariyle de başladı efendim. Sizlere de hayırlı yolculuklar ve hayırlı bir gün diliyoruz. Düne nazaran Kartal Kavşağı ve özellikle o istikamette ben gelirken daha rahat bir trafikle karşı karşıya kaldığımı açıkça itiraf etmem gerekiyor. Dün bu kadar kalabalık vardı, bugün nereye kayboldu bu insanlar diye de düşünmeden edemedim ama sende de tam tersi İldem tarafında ciddi bir yoğunlukla gelmişsin. Halil'cim önce sana günaydın ve hoş geldin diyelim. İldem bölge şube müdürümüz olarak senden de İldem tarafını, Beyazşehir tarafının bir bilgisini alalım.
4: Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Güzel, mutlu, huzurlu, bereketli işleriniz ve günleriniz olsun inşallah. Evet, dün de kalabalıktı. Bugün daha da bir kalabalık. İldem yönünden Beyazşehir'den şehir istikametine giden tarafta. Ara ara yol çalışmaları da var biliyorsun. Özellikle bu Mazakalant önü bir önceki durak ve sonraki durakta çalışmalar var yaklaşık 2 aydır devam eden. Orada yağmur yağdığı zaman su birikintilerinin olduğu, ördeklerin yüzdüğü bir alandı. Orada bir altyapı çalışmaları var. Bunun nedeniyle de daralan yollarda var. Bunun da etkisi var mutlaka. Ama ciddi bir trafik yoğunluğu hala var. Belki üzerine konuşulması gereken konulardan bir tanesi özellikle İldem, Beyazşehir, Gesi, Yeşilyurt, yani o bölgeden şehre sadece bir tane yol var. O da normal işte bildiğimiz Sivas istikametine giden yol. Başka alternatif bir yol yok diyebiliriz ki Kumarlı'nın içine girip çıkmaları lazım. O da zaten mümkün değil.
1: Orada da çok geniş bir yol yok zaten.
4: Zaten yok, zaten bir de yavaş gidiyorsun. Hatta ben onu birkaç defa da denedim. Böyle yerlerde ya acaba işte Kumarlı'nın içine girsem, oradan Argıncık üzerinden tren yolundan tekrar geçsem ne olur diye 5-6 dakika daha da süreyi uzattı. Ki bu alternatif yol değildir asla. Mutlaka ama mutlaka o bölgede nereden baksan belki 150-200 bin kişi yaşıyor muydur? Bu söylediğim hinterland'da
1: 100 binin üzeri diye tahmin ediyorum.
4: Çok üzerinde ki 100'ün üzeri demek bir Kırşehir nüfusu ya da bir Niğde nüfusu, Nevşehir nüfusu demektir. Ama tek bir yolun olması da bir handikap. Bunu şeyde de yazın biliyorsun sonradan vazgeçtiler. Yeşilyurt'ta bir trafik lambası koydulardı da.
1: Evet. Mahvetmişti bizi.
4: Aşırı bir trafik olmuştu. O trafik ta Mimar Sinan Köprülü kavşağa kadar geliyor. Neden? Yine söylüyorum, tek bir tane yol olduğu için. Özellikle şehrin doğu tarafından köyünde, bağında, bahçesinde olanların pazar günleri özellikle dönüş anında sanki İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nün girişi gibi, akşam saati gibi. İnanılmaz bir trafik oluyor. Konu gelmişken onu da söyleyelim. Burası şehrin çözülmesi gereken ve alternatif yollara ihtiyacı olan
1: şöyle bir bölgesi. Şöyle diyelim mi? İkinci Kartal Kavşağı durumu aslında.
4: Belki, evet.
1: Yani
4: evet.
1: Burada aslında belediyeyi Kartal Kavşağı yapımıyla alakalı hem eleştiren hem de güzel işler çıkarttınız diyenler var. Burayı ayrı bir tarafa bırakıyorum ama Kartal Kavşağı'nın kapanmasıyla alternatif yollarımız çıktı ortaya. Ve bu alternatif yollar, ya iyi ki varmış, ne kadar güzel oldu denilen alternatif yollar haline geldi. Şimdi yapanların ellerine kollarına sağlık. Hatta biz yıl sonunda kapatmadan önce de Kartal Kavşağı projesinin başlama zamanıydı. O zaman da benzeri şeyleri konuşmuştuk. Şimdi Kartal Kavşağı'nda pik zamanlarda hala bir kriz yaşanabiliyor ya da kaza bela durumlarında hala bir sıkıntı yaşanabiliyor inşaat sebebiyle. O akış çok rahat değil. Ama şunun hesabı katalım mı? Yani biz bazen tedbirleri alternatif yol olarak öncesinde hazırlamamız gerekiyor. Mesela bunu çok konuşmuştuk. Şu an hazırlıklar herhalde tamamlandı. Erkilet girişinde ciddi anlamda bir problemimiz var. Hadi gelin bu Erkilet girişindeki

0: bakıyorsunuz. Dün trafiği felç etti. Bugün itibariyle ben gelirken ki en azından vakitte şu son 5-10 dakikada bir şeyler değişmiş midir bilmiyorum. Düne göre, düne nazaran daha rahat bir trafikle
1: belki
0: geldi.
1: Belki insanlar alternatif yolu kullandı. Belki o yoğunluğu gördü. Buradan de, gitmeyeyim deyip başka yerden
0: bir de belki. Okulun ilk günü itibariyle servis kullanmadı Halil hiç kimse.
1: Hala yok. İkinci günde de yoktur herhalde.
0: Valla artık başlamış olması lazım. Yani o servis kayıtları gerçekleşti. Bugün benim evin önünden bir servis geçiyordu. Öğrenci almış halde geçiyordu. Artık demek ki yavaştan bir başlamış. Bu başlangıçla beraber trafik bir miktar daha rahatlayacak. Şunu da söyleyelim. Pandemi döneminin bize en iyi ve en kötü hediyelerinden bir tanesiydi. Bireysel hijyen alanı oluşturmak için hepimiz araçlara döndük. Okullardaki okul servislerinden vazgeçtik. Ve dedik ki biz bırakırız çocuğu. Hani biz bunu hallederiz diye başladı işin içerisinde. Tamam hallediyoruz etmeyi ama bu beraberinde müthiş derecede bir trafiğe de sebebiyet veriyor. Toplumsal olarak da ekonomik olarak da toplu taşımaya ve toplu taşıma imkanlarına da bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Bunun adı isterseniz okul servistir, isterseniz otobüstür, isterseniz tramvaydır. Şehrin trafik yükünü rahatlatmak için de toplu taşımayı hep birlikte rahat hale getirmemiz gerekiyor. Bunu hakeza organizeye giderken de organize servisler üzerinde de yaşıyoruz çok fazla biliyorsun. Şimdi orada da bir tek tip uygulama daha kurumsal bir yapı oluştu bu yıl itibariyle. Tamam her şey güzel ama yine de İllem'de oturan işçi, Talas'ta oturan işçi tek bir vasıta ile, tek bir tramvay ile ortalama yarım saat içerisinde iş yerine ulaşacağım derse bu toplum içinde, trafik içinde daha ciddi bir rahatlık haline gelebilecek. Bunun da hesabını yapmak
1: özellikle
0: lazım.
1: Özellikle hani bir son cümle olarak da Mimar Sinan Köprülü kavşağı normalde 3 katlı Türkiye'de eşi benzerine rastlanan az bir kavşaktan bir tanesi. Evet, şehirler arası yol Malatya istikameti ya da Ankara istikametinde üstten alttan bir şekilde araçlar gidiyor kesintisiz. Ama Mustafa yukarıdan o köprünün üzerinde kesintisiz giden araç sayısı örnek veriyorum 5 adetse alttan lambaya takılan araç sayısı 500.
0: Doğru.
1: Uçuk kaçık bir arada bir fark var. O bölgede mutlaka hem sabah hem akşam saatleri dönüşte ki orası aynı zamanda Mimar Sinan'a da giden yol bir taraftan. Mimsin tarafına da giden yol, Beyazşehir'e giden yol, İldem'e giden yol sabah ve akşam saatlerinde inanılmaz. Yani emin ol Kartal Kavşağı'na biz tabii ki yani şehrin ekabil takımı o tarafta olduğu için biz orayı konuşuyoruz. Hiçbir farkı yok. Aynı yoğunluk, 3 ışık, 4 ışık, 5 ışık. Beklenen bir yer. Mimar Sinan Köprülü Kavşak dediğimiz yer. Ya orada da mutlaka bir kesintisiz ulaşım. Bir de tramvay da oradan geçiyor. Arka arkasına hadi bir ışık bekliyorsun. Tramvay bekliyorsun. Tamam. Tam sıra bana geldi. İşte o üçlü yanıyor ya. Tam sıra bana geldi. Bu sefer karşı taraftan diğer tramvay. Hadi bir daha. İşte İpek Saray'ın önü gibi bir şey haline geliyor. Uzun süreler ve arkasından beklemelerle birlikte ciddi bir trafik yoğunluğu oluyor. Mutlaka buranın da özellikle şehir istikametine gidecek yerde o lambaya takılmadan yan yol belki Koca Sinan Bulvarı'na doğru bir yan yol verilmesi lazım. Kesintisiz ulaşım için ya da gerekirse bir alt geçit üst geçit gibi bir şey daha yapılması lazım. Hülasa söylediğin gibi Erkilet girişi. Kanayan yaramız tek bir girişi var. Ta şeyden Nuh Naci Yazgan o taraftan bir şeyler var ama yetmez. Şehirden Erkele'de giden çok fazla insan var. Ve işte şimdi 4. OSB'de artık şeye doğru Sivas yoluna doğru yapılıyor. Yeni yapılaşmalar çok fazla. Nüfus bugün hadi 150 bin belki 3-4 sene sonra 200 bin olacak. Hiç kaldırmaz hale gelecek. Şimdiden bu tedbirleri almakta fayda var.
0: Kesinlikle öyle. Birazcık da toplu taşımanın da üzerinde belki de yoğun düşünmek lazım. Şu ekonomik gelişmelerde insanlar daha fazla araç alayım demek yerine daha fazla toplu taşıma kullanayım demeyi tercih edebilir. Bunun için konforlu, daha hızlı tüketilebilen kliması olan toplu taşıma araçlarına da bu anlamda ihtiyacımız var. Yaz, kış. Çünkü siz buradan rahat edecek olursanız şehirde rahatlamış olacak. En azından şöyle düşün. 200 bin kişi, 100 bin kişi arttı ya da araç sayısı arttı demek yerine. Tamam kardeşim arttı ama toplu taşımada da alan rahatladı. İnsanlar artık daha az bireysel araçlarını kullanıyor. Sadece hafta sonu kullanıyor dediğimiz gün. İstanbul vari olduğumuz gün birçok problemi belki de çözmüş olacağız en azından ulaşım konusunda. Yoksa benzer yollarla İstanbul'un trafiğini kaldırma şansı da yok ama metrobüs kullanıyor, tramvay kullanıyor. Trafikte gitmek artık daha yoğun bir maliyet olduğu için toplu taşımayla kurtarıyor. Efendim para piyasasına hiç başlamadık. Trafik piyasasıyla başlayınca bu arada tabii ki trafikteki vatandaşlarımız, kardeşlerimize hem WhatsApp hattı üzerimizden hem sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere bazı verileri ulaştırabilirler. En azından biz oradaki yoğunluk durumu varsa diğer kullanıcılarımız da en azından haberdar etmiş oluruz. Aman dikkat edin, aman kaza var. Aman burada sıkışıklık var diyebileceğimiz

0: Lütfen buyurun.
1: 0352 alan kodu 336 2598. Tekrar ediyorum. 0352 alan kodu 336 2598 numaralı telefon hattımızdan WhatsApp'tan bize mesajları varsa görüntülerinizi de bize iletebilirsiniz.
0: 0352 deyince WhatsApp olmaz diye düşünüyorlar ama 5 yıldır kullanıyoruz.
1: Tabii, buradan bir WhatsApp olarak. Sabit numara üzerinden de WhatsApp'ta kullanabilirsiniz.
0: Efendim para piyasasına dönelim. Ne oluyormuş memlekette diye bir de buna bakalım isterseniz. Dolar, euro kuru ve Brent petrol. Tabii ki en önemli hikayemiz olmuş olacak. An itibariyle dolar kuru 48 lira 63 kuruştan. Euro ise hemen yeniledi sayfa. Şimdi bakacağım. Çok özür diliyorum. Peki euro ise 56 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4311 dolarlık bir fiyat söz konusu ve hepimizin iki gözünün çiçeği Brent petrol. Şu an itibariyle 106 dolar 99 centlik bir fiyatla da Brent petrol tavan yapmaya ve ben buradayım demeye devam ediyor. Dün Borsa İstanbul -1.60'lık bir puan düşüşüyle 14235 puana gerilemiş oldu ve burada da ufak tefek bir borsa hareketliği var. Borsada daha dün giremedik tabii ki, bu geçtiğimiz 2 ayın 3 ayın özetine gidiyor olunca borsada da bir manipülasyon operasyonu var. Beraberinde tahvil piyasasında ciddi bir operasyon var. Hatta bazı gazetecilere, bazı siyasetçilere göre son dönemin en büyük kapanışlarından ve kayıplarından bir tanesi yaşandı. Özellikle tahvil piyasasında. Bunlar da piyasayı önemli olan ölçüde değiştirmiş olacak. Bugün itibariyle, yani bugün ayın 15'i salı gününden geçerli olacak şekilde Motoring Uyur grubunda da 6 lira 62 kuruşluk bir fiyat artışı meydana geldi. Aynen öyle. Gece saatleri itibariyle geldi. Açtı görünmüyor artık, neresinden nasıl çıkacağız bunu da çok fazla bilmek mümkün değil ama müthiş derecede bir fark var. Motorinde artış sürüyor. Neredeyse 100 liraya yaklaşmış oldu. 100 liraya dayandı. Aynen öyle. 6.62'lik tarifeyle beraber benzin litresi 100 liraya yaklaştı diye geçmiş. Petrol fiyatlarının 110 dolara yaklaşması, dövizdeki hareketlilikle akaryakıt ürünlerindeki yükseliş sürüyor. Yükselişin iki nedeni var. Birincisi Husilerin Babül Mendeb Boğazı'ndaki saldırılarını sürdürmesi. İkinci neden ise Körfez ülkelerinin Umman'da yapmayı planladıkları toplantının ertelenmesi. Son olarak gelen 6.62 zamla tabelalara yansımış oldu. Motorin 95 liraya geçti. Benzin ve motorun arasındaki fark ise 15 TL'ye kadar çıktı. Motorun fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından Ağustos ayında ÖTV sıfırlanmış. 1 Eylül'den itibaren ise 3 TL ÖTV alınmaya başlanmıştı. Motorin de ÖTV Ekim ayında 6 TL, Kasım ayında 9 TL ve Aralık ayında 12 TL olarak alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13 lira 90 kuruş olarak uygulanacak. Motorun Eşer Mobil uygulamasından da çıkarılmıştı. Akaryakıt fiyatlarında şu an itibariyle İstanbul'da 95.60, Ankara'da 96.75, İzmir'de ise 97 lira olduğu, Doğu illerinde ise 98 lira 47 kuruşa kadar satıldığı görünüyor. Benzinde ise 80, 81 ve 81.50'lik bir fiyat söz konusu. Doğu illerinde 82 lira 88 kuruştan da şu an itibariyle benzin satılıyor. O da gelmiş 80 küsüre, o da yaklaşıyor 90'a ama beraberinde 100 liraya yaklaşan.
1: Önemli ÖTV konusu, şu an 3 TL olarak alınıyor. Normalde 13 TL olması gerekiyor. Yani 10 TL'lik bir fark var.
0: Sübvansiyon var arada.
1: Sübvansiyon var. 97 TL aslında 107 olacaktı. Hı hı. Normal ÖTV'yi almış olsaydı 107. Orada bir 10 liralık bir sübvansiyon var, yoksa biz 100 lirayı çoktan...
0: Valla bu yakıt fiyatlarıyla sübvansiyon da bir mecburiyet gibi görünüyor. Yani mecburi bir sübvansiyon alanımız var. Ve burada da ciddi ciddi de zorlanıyoruz. Allah var. 100 liraya yaklaşan yakıt fiyatları, dün Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bulat buradaydı. Sanayi Odası'nın 60. yıl gecesi ödül töreni için gelmişti. Bu arada da biliyorsun Kayseri'de Sani markasını ile üretim yapılan, Ankara merkezli üretim yapılan Tokyoz Grup. Orada da yeni iş makinelerini, daha doğrusu tırlarını gösteriyordu, elektrikli grubu. Hakikaten şimdi hesabı bir bak, 100 liraya akaryakıt almak mı, mazot almak mı, yoksa daha uygun olan elektrik üzerinden bir ulaşım sağlamak mı? İnsanlar büyük küçük araçlarda bunu zaten çok uzun zamandır kullanıyoruz biliyorsun ama büyük araçlarda da bunu kullanma kararına vardılar, varmak zorundalar. İlk yatırım maliyetleri bir miktar yüksek ama yatırım maliyetlerine çıktığın zaman da mecburi gidişatımız böyle gibi oluyor. Peki ne zaman dönüş sürecek de biz ne zaman toparlayacağız bunu? Şu an itibariyle Trump'ın iki dudağının arasındayız. Trump Met Petrol mesajı vermiş. Demiş ki çok zekice bir açıklama yapmış Halil'cim. Bunu duyunca şaşıracaksın muhtemelen. Sarı Reis böyle bir şey yapmış. Savaş bitince düşecek demiş petrol. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın askeri çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini belirterek Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam ettiğini de açıklamış. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelindeki fiyat artışlarından eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin sorumlu tutmuş. Biden dönemindeki petrol fiyatlarının mevcut seviyelerin üzerinde olduğunu belirten Trump, kendi yönetiminin ise İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini kaydetmiş. Petrolün geçici bir istisna olduğunu ve diğer fiyatların keskin şekilde düştüğünü ifade eden Trump, İran'ın askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla çakılacak ve bu da çok uzun sürmeyecek değerlendirmesini yapmış. Biz yaz döneminin sonunda tatile giderken ve yayını kapatırken dünya Trump'ın iki dudağının arasındaydı. Arada Türkiye'ye geldi gitti. Hatta Türkiye'deyken İran'ı bombalamaya başladı. Tam Türkiye'deyken başlamıştı yeniden bombalama ve yeniden hareketlilik ve şu an itibariyle hala devam ediyor. Hala her an her yerde saldırılar var. Bir kısa özet isteyelim Ali'cim senden. Ne oldu? Husiler ne yaptı? Trump ne yaptı? İran'daki son durum ne? Bir kısa özet verelim istersen.
1: Kısa özetler önce bu petrolle bir parantez açmak istiyorum. Neden bu kadar yüksek? İşte bundan 4 sene 5 sene önce 117 dolarken Brent petrol bizdeki 70 TL'lerde bugün ne oluyor derken bazen sosyal medya hesaplarında yazılıyor. Şimdi haklı oldukları konular da var. Peki bizde niye yüksek? Petrol, şimdi Türkiye'de iki tane petrol üreten, yani daha doğrusu petrolde mazot, benzin, işte dizel, yakıt, LPG üreten iki tane şirket var. BOTAŞ ve TÜPRAŞ. TÜPRAŞ zaten Koç grubunun, biliyorsun. Bunların fiyat belirleme anlaşması zamanında, bunlar özelleştirildiğinde ve bu şirketlere verildiğinde anlaşma maddelerinde Akdeniz Havzası üzerindeki bulunan ülkeler arasındaki oluşan fiyata göre belirlenir diye bir madde var. Bizim elimizi ayağımızı bağlayan, şu an 97 TL olmasının sebebi CIF dediğimiz bu anlaşma maddesi aslında. Hı. Ne anlama geliyor bu? Burada üretici firmaların aşırı ve ultra kar marjından geliyor Mustafa. %46-47'lere varan mazotta bir kar marjı var TÜPRAŞ'ın. Peki %45-46'lar ne demek ya? Korkunç bir rakam bu sektör için. Dünya ortalaması nedir dersen, dünyada farklı şirketlerin ortalaması %13 ila 15 arasında kar marjıyla üretim ve satış yaparken Türkiye'de bu oran %46. Ne demek? Aslında olması gereken rakamın dünya ortalamasına göre karlılık ve marjları dediğimizde şu an 97 lira dediğimiz mazotun 65-70 TL aslında gerçek rakam. Aradaki fark kimde? TÜPRAŞ'ta. Kimde? BOTAŞ'ta. Bunu bir parantez içinde söyleyelim. Sonrasında bu kötü bir şey. Bu devletimizin bu şirketlerle yaptığı anlaşmada koydukları madde ya da bu firmaların bu maddeyi koyduktan sonra bizimkilerin imzalaması. Elini ayağını bağlıyor. Dönülür mü? Evet dönülür. Devletin istemesi lazım. Döndük İran meselesine. Hümeyni soyadını hatırlayamadım. Üst düzey yetkililerden bir tanesi 2 gün önce bir açıklama yaptı. Çok enteresandı. Dedi ki Suudi Arabistan'ın Husilere karşı yaptığı operasyonun nedenini dini bir inanışla Mehdi'nin gelmesini geciktirmek için yaptığı bir şey. Çok uzun. Yarın istersen bulayım o şeyi, okuyayım paragrafı. Hı hı. Akla ziyan bir dini inanışla yaptıkları bir yorum var. Tıpkı İsrail'in kendi Tevratlarına bağlayıp da bazı şeyleri neden ve hangi vaatlerle yaptığının birebir fotokopisi İran tarafından var. Onların da kendine inancı. Biri İsa Mesih'i bekliyor, biri Mehdi'yi bekliyor gibi gibi. Diyor ki Suudi Arabistan'da Husilere diyor saldırmasının tek bir tane nedeni var. Çünkü diyor Mehdi nerede zuhur edecek? Yemen'de zuhur edecek. Yemen'de zuhur etmesinin önüne geçmek için, engellemek ve Mehdi'nin dünyaya gelişini engellemek için yapıyor. Mehdi diyor oradan diyor çıktığı zaman diyor zaten diyor bizi de onurlandıracak olarak diyor Şia inancıyla gelecek, Şii inancıyla gelecek. Yemen'den sonra orada bir lokasyon, böyle bir bölge, köy ismi veriyor. Sonra diyor İran'a gelecek. İran'a geldikten sonraki tüm dünyadaki önce Şiileri sonrasında da kendine biat edecek olan İslam dünyasını birbirine bağlayacak diyor. Mekke ve Suudi Arabistan buna engel oluyor. O yüzden de bunu yapıyor diyor. Enteresan bir açıklama. En yetkili ağızdan ve devlet televizyonundan yapılıyor.
0: Savaşın son durumu, Husilerin son durumu ve hikayenin son durumunu hemen bir alalım. Yani çünkü oradaki hikaye çok uzun. Biliyorum ara ara dönemlerde yine serpiştiririz ama geçmişte konuşmadığımız 3 ayın içerisinde bu kısmı bugün kısa geçmek istiyorum. Sana zahmet olmasın.
1: O zaman şu kısa geçelim. Bir Husiler Boğaz'ı ele geçirdi %90'ını ve şunu söylüyor, diyor ki ben komple Boğaz'ı kapatmadım, Hürmüz gibi değil. Ben sadece ve sadece Suudi Arabistan'ın tanker gemilerinin, petrol gemilerinin ve ticaret gemilerinin geçmesini engelliyorum. İzin vermiyorum. Onun dışındaki bütün dünyanın bütün ticari gemileri geçebilir. Şu an oradaki Süveyş kanalından, Kızıldeniz'den gelen kanalın durumu en son bu. Şimdi soru şu. Burada bir savaş gibi bir ortam var. Pakistan, Mekke Anlaşması'yla Türkiye ve Pakistan bu savaşın içerisine dahil olur mu? Olmaz. Sebep, henüz yasalaşıp hem Pakistan'da hem Türkiye'de Mekke Anlaşması yürürlüğe girmedi. Anlaşma imzalandı ama Ekim'de meclise gelecek. Meclisin onayı gerekiyor. Pakistan'da da aynı şekilde Pakistan hükümetinin meclisinde onaylanması gerekiyor. Sonrasında Husilerle beraber Arabistan çağırsa bile hem Türkiye hem Pakistan savaşa girer mi? Hayır, girmez. Neden? Husiler bir devlet değil. Bir alt grup, etnik grup. Devlet kim? Yemen. Husiler oradaki etnik bir kökene sahip olan ve Yemen'e karşı bir özgürlükçü, bize haklarımızı ver diyen bir yapıdan oluşuyor. Ne zaman başladı? 2011. Ne zamandan beri İran kendi vekil güçleri gibi kullanmaya başladı? 2014'ten itibaren. Mevcut durumda ticaret olarak bir sıkıntı yok. Sadece Suudi Arabistan gemilerine yönelik bir abluka ya da bir engel var.
0: Husiler zaten çok uzun zamandan beri özellikle Suudi Arabistan ve hatta füze saldırıları da vardı biliyorsun karşılıklı olarak. Bununla alakalı da mücadele etmek için de Suudi Arabistan kendi içerisinde bir ayrılıkçı düzene karşı bir başkaldırıya karşı bir sistem oturtmaya çalışıyor. Ve çok uzun zamandır da devam eden bir matematik vardı. Şimdi Boğazlar'da son durum.
1: Çok kısa.
0: Boğazlar'da son durum. Hürmüz Boğazı kısmen kapalı ama kısmen açık. Petrol akışı devam ediyor. Husilerin kapatmış olduğu Boğaz'da Kızıldeniz. Kızıldeniz'in girişinde Husilerin kontrolü var. Oradan sadece Suudi Arabistan gemileri geçemiyor. Kızıldeniz'den ana boğazdan, yani Kızıldeniz'in çıkışındaki boğazdan parayı veren herkes geçebiliyor. Buradan yana bir sıkıntı kalmadı.
1: Sıkıntı yok.
0: Doğru mu?
1: Tehlike, yani bugün böyle de yarın başka şeyler olabilir. Çünkü boğazın karşı tarafında Somali var, Sudan var, bu tarafta Yemen var, Husiler var. Orası kaynayan bir kaynamak üzere olan bir yer. Hı hı. O yüzden de hem Çin, bak Kanada'dan petrol alımına başladı. Kanada'nın aldığı petrol de aşağıda Güney Afrika'nın altından Ümit Burnu'nun üzerinden devam ediyor. Alternatif yollar. Amerika'daki ticaret yapan, uluslararası ithalat ihracat yapan, yani işin ticaretinde olan firmalar güzergahı alttan Ümit Burnu'na yapıyor. Yaklaşık 25 gün süreyi uzatıyor ve maliyeti de %15 uzatıyor. Artırıyor.
0: Bu da böyle olunca sürekli olarak maliyetlerimizin üzerine yakıt, özellikle akaryakıt maliyetlerinin üzerine gelen bir farktan bahsediyoruz. Şu an itibariyle $107 civarında bir yakıt maliyetinden bahsediyoruz. Brent petrol maliyetinden bahsediyoruz. Senin anlatımınla aradaki şirketler belki daha fazla para kazanıyor diyeceğiz ama kanunu zamanında çıkartınca bugün uygulaması konusunda da şimdilik bir şey yapamıyoruz. Verilen hak hadisesine gelmiş oluyor. Şu an itibariyle o haklıydı, o fazla kazanıyordu demenin bir adım ötesine geçiyorum. Vatandaşın cebinden 100 liraya yakın bir mazot parası çıkıyor. Bu ekmekten ulaşıma her tarafa bir zam furyasını da otomatik olarak beraberinde getiriyor. Dün okul açıldı. Öğleden sonra da Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi vardı biliyorsun. Belediye Meclisi'nde servis ücretleriyle alakalı fiyatlar netlenmiş oldu. Bu arada şu an aracından okuluna gitmek ya da işine gitmek isteyenlere de ufak bir bu anlamda hatırlatma yapmış olalım. Dün %35'lik zam onaylandı. Şimdi bir taraftan hatta mecliste de bunun tartışması oldu. Efendim kim için doğru, kim için yanlış? Veli için baktığında her rakam yüksek rakam, doğru mu? Yani 1 lira da versek, 1000 lira da versek, 10 bin lira da versek yüksek kardeşim. Yani ekonomik olarak insanlar rahat durumda değil. Ama bir taraftan da servisçiler tarafına bakıyorsun. Servisçinin de o yakıtı, o mazotu alıp hareket etmesi gerekiyor. Ve onların da şu an en büyük korkusu şu. Tamam, bugün itibariyle kabul ettik ama yarın bir gün yakıt biraz daha artarsa, farklı maliyetlere hiçbir şey olmasa yılbaşı itibariyle asgari ücret artacak. %30 da bu arttı desem bu da bir artış. Bunları yansıtabileceğiz mi diye bunun tartışması var. Ne alan razı ne veren razı, ne giden razı ne kalan razı. Servise binmeyenler ayrı bir problem. Binenlerin verdiği rakamlar aynı problem, ayrı problem. Şu an itibariyle 0-5 kilometre arasında 2900 lira, 10 kilometreye kadar olan mesafede 3100, 20 kilometreye kadar 3300, 30 kilometreye kadar 3850, 40 kilometreye kadar 4300 liralık bir servis rakamından bahsediyoruz. Cumartesi ekleyecek olursanız, cumartesi günü de çocuk servis kullanacak derseniz yaklaşık 1000 lira civarında da cumartesi farkı çıkmış oluyor. Rehber öğretmen de girsin işin içine diyecek olursanız aylık 1000 lira civarında da bunun farkı çıkmış oluyor. Yani ilkokul ya da anaokulu, ilkokul daha çok müsait, çocuğu servise binecekse ve ortalama da 10 kilometre civarında bir yere sahipseniz, 5 kilometre yakın mesafe zorlanınca yürürsün yani. Aynen, 3100 lira artı 1000 lira doğrudan 4100 lira gibi bir rakam var. Bir de üzerine hafta sonu gelecek olursa aynen dediğin gibi 5 liralık bir rakama tekabül etmiş oluyor. Şimdi 5000 lira ucuz mu pahalı mı? Vallahi tartışılacak çok fazla bir durum yok. Şu yakıtın içerisinde ne söylesen ucuz, ne söylesen pahalı. Vatandaşlar da bu anlamda bunun sancısını yaşayacaklar. Yetmedi. Dün Memduh Bey mecliste dedi ki özel halk otobüsleri de geldi dedi. Onlar da zam istiyor. Çünkü yakıtımız evet, fark ediyor diyor. Şimdi onlara yakıt desteği veriliyor biliyorsun. Büyükşehir bütçesinden de veriliyor. Ama onlar da diyor ki efendim bizi kurtarmıyor. Şimdi bugün yarın eğer fiyat bu mantıkla devam edecek olursa bugün yarın onlar da masayı tıklatacaklar. Hadi arkadaş bize de bir zam ver diyecekler. Şimdi zam mı yaptığın zaman vatandaş isyan edecek, diyecek ki olacak bu muydu? Bu kadar zam mı olur? Servise bu kadar para mı olur? Otobüse bu kadar para mı olur? Haklı mı? Vatandaş bence her zaman haklı. Ama dönüyorsun diğer tarafa, bunu işlet de bir şekliyle bunun hareketini oluşturmak zorunda, bunun devamını getirmek zorunda ve bu devamlılığın getirilmesi için de yakıtların yakıt fiyatlarının düşmesi, Trump'ın biraz önce söylediği gibi tam kardeşim savaş bitsin de biz bu saldırılardan vazgeçelim de bu işi çözeceğiz demesi gerekiyor. Bu kısımda da zorlandığımız aşikar, çünkü Trump'ın ne istediğini, İran'ın ne verip ne vermediğini bile doğru düzgün keşfedemiyoruz. Buyurun.
1: Dün aynı sarı deli Trump'ın açıklaması. Dedi ki biz dedi İran'da kalıcı olabiliriz. Bazı petrol rafinerilerini ya da petrol işletmelerini işletebiliriz. Orada evet, kalabiliriz. Savaştan sonra Venezuela gibi dedi. Bak çok enteresan bir cümleydi. Aslında İran'da neden olduğunun itirafı. Başlangıçta İsrail gibi gözüktü, İsrail'in yanında olduğu için İran'a savaş açtı diye biz düşünüyoruz. Sebep o, evet, ama asıl niyet İran'ın petrolüne yani enerjisine çökmek. Evet. Venezuela'da olduğu gibi ve bunu da dün zaten biliyoruz da itirafını biz dün duyduk. Orada kalabilirim. Yani şunu dese ki İran, ya benim işte örnek veriyorum %30, %40 petrol işletme sahalarımı ben sana verdim dese, sana net söylüyorum yarın değil bir saat sonra savaş diye bir şey kalmaz. Boğaz da açılır ve İran'ın batıya entegrasyonu bile çok hızlanır. Yarın hızlanır. Yarın bile beklemez. Bir saat sonra başlar. Çünkü asıl amaç o. Aslında hadi onu da söyleyeyim. Bir taşla 5 tane kuş birden vurur ABD. Neden? Çünkü BRICS üyesi ve BRICS üyesi ülkelerle hem Rusya hem Çin tarafından alınan verilen bir ticaret var. İran'ı kendi sahasına çekip hem petrolüne el koydu bir kısmına, %50'sine, %40'ına. Bir, bunu yaptı. İki, Çin'in ucuz petrol alımının da önüne geçti. Doğu'da olan o entegrasyon ya da ticaretini batıya aktardı ve Orta Doğu'da hakimiyeti eline aldı. Kaç evet, tane unsur var. Ve bunu da dün söyledi zaten.
0: Valla bu unsurların hepsi adamların iki dudağının arasında ve karşılıklı çatışmaya bakıyor. 3 güne 5 güne biter dediğimiz savaşlar 3-5 yıldır sürüyor. 5. yılına dönmüş Rusya-Ukrayna savaşı hala bitmesini bekliyoruz. İran-Amerika savaşı çok uzun zamandır ya veren kırıldı kırılacaklar diye başlamıştık. Asıl aktör İsrail gibiydi. Şu an İsrail meydanda yok. Yani savaşın içerisinde yok. Amerika İran'la kendi başına mücadele ediyor. Aslında hikayenin başlangıcında da İsrail'in ve Orta Doğu'nun güvenliğiydi. Bir taraftan da hikayenin bir başka noktası. Şu an itibariyle İran kendi savaşını, Amerika kendi savaşını vermeye çalışıyor. Kim kazanır diye bakmıyoruz ama sürecin uzamasının dünyaya maliyetini daha rahat görebiliyoruz. Yani burada kazanan taraf, kaybeden tarafı başta da çok fazla değerlendirdik. Eğer şu an Amerika'nın yaşadığı şeyin bir kazanç olduğunu düşünüyorsanız, dünya devi benim, bu kadar silahım ve mühimmatım var diyerek bir yıllık, hemen hemen bir yıllık süreyle sen savaşla alakalı hareketi gerçekleştiremediysen ve ortada kontrolü sağlayamadıysan dev olmadığın anlamına geliyor. Bu çok fazla kazanılmış bir savaş ya da kazanılmış bir ekonomik mücadele gibi görünmüyor. Kral çıplak dedi bence İran dünyaya, Amerika için.
1: Aynen Ukrayna-Rusya gibi.
0: Aynen öyle.
1: Biraz da biter dedik.
0: Aynen o girişle Ukrayna, biz...
1: Bak, 4. 5. yıl ve bu haliyle giderse İran-ABD savaşında biz 4. yılını bile görürüz. Görmez inşallah da. Bu gidişin sonucu biraz bunu gösteriyor.
0: Valla dünya bu fiyattaki petrolü 4 yıl boyunca almaya devam ederse İran zengin olur, Amerika zengin olur, Arabistan zengin olur ama geri kalan kısımlarda hakikaten ciddi evet. anlamda fakirleşmiş olur. Çok yüksek fiyatlardan ve marjlardan bahsediyoruz. Tabii savaşı düşünürken ya da Trump'ın açıklamalarını düşünürken ay canım benim ne kadar ne hemen bir savaşı bitirse de petrol düşsün istiyorlar falan diye düşünüyoruz. Ya da düşünenler vardır belki de. Petrolün yüksek olması ya da savaşın gerginliğin sürmesi birilerinin çok işine geliyor. Mesela Rusya-Ukrayna savaşında da aynısını yaşadık. Rusya doğalgaz fiyatlarını istediği fiyata geçirdi. Avrupa'ya ben size bu fiyattan satıyorum ya da siz bilirsiniz dedi.
1: Anlamayan belli olsun.
0: Tüm ekonomik yaptırımları baştan sona yani düşünsene tüm markalar çıktı oldu. Tüm ekonomik yaptırımların faturasını doğalgazdan çıkarttı. Biz şu an doğalgazı satmıyoruz ya da çıkarttığımız petrolü satmıyoruz. Kendimize yetecek kadar daha yok. Bunun için bu konforu henüz keşfedebilmiş değiliz ama tüm dünyaya petrol ya da doğalgaz sattığınızda krizler bazen işinize gelir. Bazen de genel itibariyle işinize gelir.
1: Şunu da unutmayalım. Aynı Rusya tarihinde ilk defa petrol ithal etmeye başladı. Çünkü Ukrayna sürekli dronlarla ya da füzelerle tesisleri vuruyor. Çok büyük tesisler vuruyor. Kullanılamaz hale getiriyor.
0: Evet.
1: Bugün tekrar inşaatına git, tekrar başlayalım deseler 3 yıl, 4 yıl ve artık kendi stoğu da bitti. Üretim de yapamıyor ve dışarıdan ithal etmek zorunda. Aynı Rusya. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin.
0: Şimdi tam da bu noktada Kayseri'ye de dönmek istiyorum. Kayseri'de hareketli bir gün geçirdi dün itibariyle. Eğitim öğretim sezonunun başlaması, Büyükşehir Belediye Meclisi, ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Kayseri'ye gelmesi. Kayseri'de bir dizi ufak görüşmeler gerçekleştirdi. Ufaktan kastettiğim protokolün mecburi hattı gibi işte valilik geldiği işte AK Parti binası, Büyükşehir Belediyesi. Ardından da sanayi gecesinde sanayiciyle buluşmuş oldu Sayın Bolat. Bu arada dün biliyorsun Kayseri Spor'unda İstanbul Spor'la içeride bir maçı vardı. 4-0 kazandılar. Tebrik edelim. Güzel bir mücadele, güzel bir maç sonucuyla hareketli bir gündü. Dünün gündemlerinden bir tanesi Aşkın Genç de gündeme getirenlerden bir tanesi oldu. Aslında dün mecliste de belediye meclisinde de benzeri şeyler konuşulacaktı ama belki de çok fazla yeri değildi. Herkesin aklındaki ve kafasındaki hadise şu: bu kadar gelişme, bu kadar hayat, Orta Anadolu ne oldu ve ne olacaktı? Yani bu kadar şey konuşulurken Orta Anadolu fabrikası niye bu kadar konuşmuyoruz? Muhalefetin de dile getirdiği konulardan bir tanesiydi. Belki de konuşmak lazım. Geçtiğimiz günlerde Nasıl Bir Ekonomi gazetesi de benzeri bir haberi geçmiş. Firmanın sahipleriyle haberi geçmiş. Demiş ki artan maliyet ve ateşten gömleği artık çıkartmamız gerekiyor. Tekstilden tamamen, yani denim tekstilinden, kot kumaşı tekstilinden tamamen çıkma kararı aldık. Kayseri'deki fabrikanın durumu henüz bilmiyoruz. Kapatabiliriz derken makineleri tamamen başka bir noktaya da geliriz ama burası bizim memleketimiz, yani Atatürk. Biz yarın bir gün burada başka bir üretimden bahsedebiliriz demişler. Ama şu an itibariyle kesin ve kati karar olmak üzere biz burada artık bu üretimi yapmayacağızı net olarak koymuşlar. 1400 kişilik nitelikli işsizlik. Dün Memduh Başkan'la meclis çıkışında konuştuk. Kendisi de ufak bir izahat geçti. Şimdi de yeriyken ve vaktiyken konuşmak lazım. Herkesi tek tek aradım dedi. Yani bakanlığı, Hulusi Paşa'yı, Sanil Eltaş'ı, görüşülebilecek yerleri. Ama firma burada devam etmek istemiyor. Zarar ateşten gömlek ve biz bu işin içinden çıkamıyoruz dedi diyor. Senin yaptığın hesabın bir başka levelini yapmışlar. Şu an itibariyle Mısır'da ortalama tüm tüketimiyle 200 dolar civarından personel çalıştırabiliyoruz. Türkiye'de şu an Orta Anadolu'nun son bıraktırdığı ortalaması 2000 dolar.
1: Benim yaptığım hesabın üzerinde.
0: Çarpık. Yani kişi ortalamasında 1800 dolarlık neredeyse bir maliyet farkından bahsediyoruz.
1: 1800 dolar.
0: 1400 kişi çarpı 12 ay. Şimdi bu hikayenin bu rakamın geldiği noktada biz bu adamlara kardeşim siz burada niye üretim yaptırmıyorsunuz, yapmıyorsunuz deme şansına sahip olamıyoruz. Yani sen de yapmazsın, diğeri de yapmaz. Bu kadar zararı biz de yapmayız.
1: 30 milyon 250 bin dolar. TL karşılığı yaklaşık 1,5 trilyon TL. Bu bir yılda Mustafa. Her sene bu rakam.
0: Katlayarak devam ediyor.
1: 5 yılda.
0: Aynen.
1: 7,5.
0: Şimdi bu hikayenin geleceğini ve geldiğini hepimiz biliyorduk. Tekstille alakalı hikayenin geldiğini hepimiz biliyorduk. Ve özellikle döviz baskısı, mali politikalar bu işin bir başka sebebi. Ama biz şu an itibariyle ya dolar 48 lira değil de kardeşim 96 lira demiş de olsan bu işi kurtarmıyor. O zaman sen 2000 dolara değil 1000 dolara çalıştırmış gibi olursun personeline. Ki Türkiye'de çok dışı açık devam ettiğimiz için dolar ne kadar artarsa enflasyonumuz o kadar artıyor. Ve biz bu canavarı bir türlü yenemiyoruz. Yani normalde bizim ücretlerimiz bu fiyatlarda filan değildi. 200-300 dolara geçinen bir Türkiye vardı. Ama dikkat et şu an 1000 dolara yakın rakam alıyor herkes. Maliyetleriyle, işverene maliyetleriyle 1000 dolarlık maliyette vatandaş yine geçinemiyor. Şimdi dünden beri bu başka bir konu ama hemen araya gireyim. Dünden beri bazı kaynaklarda şöyle bir şey diyoruz. İşte Alev Alat diye örnek gösteren, kaynak gösterenler vesaire var. Türk milleti aslında fakir değil ama tamah etmiyor. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Kardeşim bunun tamahla filan alakası yok. 25-30 bin lira olmuş normal bir dairenin şu an itibariyle kirası. O gün bir arkadaşım diyor ki Eskişehir Bağları'nda genç bir çocuk ya Eskişehir Bağları'nda 10.000 TL'ye oturuyorlar. Eskişehir Bağları'nı biliyorsunuz. Ortamı ve yani 3-4 katlı bir evin. Gece kondunun dönüşüm alanı. 10.000 liraya oturuyorum evi bırakmak istemem abi fiyatım çok uygun diyor. 10.000 TL'ye Eskişehir Bağları'nda. Şimdi dönüyorsun siz bu insanlara 30.000 lira 40.000 lira 50.000 lira gibi rakamlarla efendim geçinin hayat kurun ve bununla rahat edin diyorsunuz. Böyle bir şansımız yok. Peki rakam yüksek mi? Evet yüksek. Şimdi düşünsene Türkiye'de birinin 200 dolar maaş aldığını ne yapıyor 200 doların? 10.000 lira. Yaklaşık 10.000 lira. 10.000 lira maaşla geçindiğini düşün. Türkiye'nin üretim hattının düzelebilmesi için ve bizim ihracata ve tekstildeki alana dönebilmemiz için asgari ücretin 10.000 TL civarında olması lazım. Şu an 28.075 lira ve zammın üzerinden geçen bir yılın içerisinde maaş eridi bitti. Normal şartlarda şu an olması gereken eğer aylık bir rutinle döngüyle geçmiş olsaydık %30 civarındaki bir artıştan bahsederdik. Doğru mu? Enflasyon katsayısıyla beraber ortaya çıkacak rakam belli. Yaklaşık 40.000 lira civarında. 40.000 liraya yakın bir rakam çıkmış olurdu ortaya. Yani şu anki tahmin ettiğinden daha fazlası. Var mı arada çıkabileceğimiz bir yer? Yok. İşveren mutlu değil Ali'cim. Çalışan hiç mutlu değil. Hiç mutlu değil. Ve haklı sebepleri var. Dönüyorsun memur mutlu değil. Bir adım ötesini söyleyeyim mi? Milletvekili mutlu değil maaşında. Şimdi diyeceksin ki kardeşim 300 bin lira maaş alıyorsun daha sen de mi mutlu olmayacaksın diyeceksin. Haklısın. Ben de senden fikir değilim. Ama o da mutlu değil. Aynen canım ona göre gideri var. Yani haftanın 2 günü 3 günü Ankara'da misafirhane bedelini ödeyecek. Yol parasını ödeyecek. Yani bir de yakıt vesaire desteği yok.
1: 300 tane misafir ağırlayacak.
0: Ya 300, yok 300 tane de ağırlamıyorlar. Yok, 300 ama siyasetin de bir maliyeti var. Bu da belki bir anlamda kendini zorluyor. Ama bunu uç örnek olsun diye söyledim. O da mutlu değil. O da mutlu değil. Ne alan razı ne veren razı ne de kimse bununla alakalı o hamdolsun filan demiyor. Ya diyoruz çok şükür ağzımızdan eksik olmuyor maşallahımız var yani çok şükür bugünümüze çok şükür iyi ki böyle oldu. Yani hamdolsun evimize gidebiliyoruz diyoruz canımız sağ diyoruz hiçbir şey olmasa. Ama gün ve gün geçtiğimiz noktaya bakacak olursam biz gün ve gün ekonomik anlamda küçülüyoruz. Şimdi önemli verilerden bir tanesi. Orta vadeli plan açıkladık. Kendimizce yine tek haneli enflasyonları 2028-2029 attık böyle. Yani bu takvimlerde biz yapacağız. Bu takvimlerde tek haneli düşeceğiz. Ne zamandan beri Sayın Şimşek burada? 2023 mü?
1: Doğru.
0: 2023. 2023'ten bu tarafa biz Mehmet Şimşek yönetiminde 2023 müydü ya tam olarak emin değilim. Ben vereyim şekerini biraz. 2023'ten bu tarafa bu hikayenin içerisinden biz çıkamadık.
1: 2023 Temmuz'da geldi Mehmet Şimşek.
0: Biz çıkamadık. 2026'dayız ya. Düşeceğiz, düşemedik. Düşeceğiz, düşemedik. Enflasyon düşüyor, düşemedik. Psikolojik sınırı düşemedik. Ve yenemediğimiz bir tablo var işin içerisinde. Mesela şu an şöyle diyoruz. Hepimizin ortak kararı Ali'cim. Yanlışım varsa düzelt. Bunu seninle de yayınlarımızda çok fazla konuşuyoruz. Diyoruz ki, dolarımız aşırı derecede değersiz. Türk liramız aşırı derecede değerli. Bunun anlamı ne? 48 lira olan doları biz 100 lira yaparsak bizim ihracat kabiliyetimiz artar. Eğer doları da serbest bırakırsak bu da bu anlamda hareket edebilir. Hemfikir miyiz? Normalde teorimiz bu. Mehmet Şimşek bununla alakalı geçtiğimiz gün diyor ki bunu yapamayız. Bu kadar rahat bir alan değil. Enflasyon tehdidi burada duruyor. Biz doları bu kadar baskısız ve alansız bırakamayız. Dolar başka bir noktaya gider. Bunu yapacak durumda değiliz. İkincisi nokta diyor. Şu an itibariyle diyor alım talebi TL mevduatındaki TL bazındaki alım talebi fazla diyor. Satış değil alım talebi fazla. Bu piyasayı daha fazla yükseltebilir. TL'yi daha değerli hale kılabilir diyor. Sayın Şimşek bu konuda yanlış biliyor. Daha doğrusu yanlış tahmini bize satıyor. Yani siz kontrol ettiğiniz ve baskıladığınız için şu an TL bazlı işlem dolardan daha değerli. Yani şimdi TL'nin faizine bak, doların faizine bak. Tabii ki adam TL almak isteyecek. Salak mı bizim gibi? Yani bizim Türkiye'de ne olur? Biz gideriz döviz yaptırırdık filan. Geç onu. Diyor ki şu an TL daha değerli. Niye? Faiz de daha yüksek diyor. Buradan tutturamıyoruz. İki, ekonomimiz o kadar hallaç pamuğuna dönmüş durumda ki Halil. Dolar yarın itibariyle 60 TL oldu. 90 TL'den bahsetmiyorum bak. 50'yi geçti, kırdı, 60 lira oldu, 65 lira oldu. Ne olur piyasadaki fiyatlar? Unun fiyatı değişir mi kardeşim? Değişir. Ekmeğin fiyatı değişir mi? Değişir. Rafın fiyatı, kira fiyatı, her şey değişir mi? Asgari ücret dışında, sigorta maliyeti dışında Türkiye'deki aldığımız tüm emtia ve ürün dolar bazlı değişir mi? Neredeyse hepsi değişir. Mesela şöyle düşünelim. Bizim yerli üretimimiz var efendim. Domatesi biz kendimiz üretiyoruz. Doğru mu? Doğru. Domatesi getirirken kullandığın yakıt dolar bazlı ya. Brent petrolden dolayı. Otomatik olarak değişecek. Bugün 100 liraya çıkmış dediğimiz doları, motorini. Doların 80 lira olduğunu, 80 ya da 96 lira olduğunu kabul et. Yani çarpı 2'ye çıktı. 100 lira dediğin 200 lira oldu. Okay. Nakliye maliyetini şuradan Antalya'dan ben domatesi misal veriyorum. 30 bin liraya getirtiyordum kamyona. 60 bin lira olmadı mı? 60 değil 50 oldu. Bu da artıyor. Şimdi dolar bazlı ekonomimizi o kadar fazla yerine yerleştirmişiz ki biz doları arttırdığımız her durumda enflasyonu katsayısal olarak arttırmak zorundayız. Enflasyonu katsayısal arttırdığımız için maaşı da buna göre arttırmak zorundayız. Bunun için biz bundan 10 yıl öncesinde daha az dolarla çalışırken, dolar karşılığı daha az çalışırken bundan buraya göre bir miktar daha müreffeh haldeydik. Peki dolar bazlı her şey arttı. Fark etmiyor ki. Biz de doları çarpı 2 yaparsan asgari ücrette çarpı 2 yapmak zorunda kalacaksın. Çünkü ekonomimizin ana aksının neredeyse çoğu dolara bağlanmış durumda. Petrolle bağlandı, altınla bağlandı, ulaşımla bağlandı. Hepsi. Yani petrol başlı başına en büyük denge. Petrole bağlı olduğun tüm alanda denge değişiyor. Hele hele Brent petrol fiyatının bu kadar yüksek olduğu bir yerde bu operasyonu yapmak tam anlamıyla intihar. Düşünsene dolar 2 katına çıktı geçmiş olsun patladı.
1: Ne zaman faydası olur biliyor musun? Doların yükselmesi kendi paranın buyurun değerinin düşmesi ne zaman sana artı yazar? İhracatın ithalatı 1 TL geçtiği anda paranın artıdasın değerini istediğin kadar düşür. Doğru. Sana hep artı verir. Bizim şu an ihracat yaptığımız kalemlerin ürün şunu ihraç ettiğimizi varsay. Bu ürünü üretirken bunun %65'i ithal ürünlerden oluşuyor. Dolayısıyla senin yerlilik oranın ihracatta %35. %65 hala ithal girdilerden sağlıyorsun.
0: Bunun için ihracatın artarken ithalatın fahiş derecesi
1: daha fazla artıyor. Doğru. O zaman ne yapacağız? Üretimi daha fazla arttırmanın yollarına bakacağız. Ekonomide şu vardır. Maliyetleri düşüremiyorsan üretimi artır. Ekonomide bu
0: kapasiteyi artır.
1: Üretimi artır. Nasıl artırıyorsan artır. Çin 80'li yılların ortasına itibaren 90'lar 2000'lere gelmesinde yaptığı yöntemde tam olarak buydu. Evet. Hatta dünya ticaret mahkemelerine verilmişti. Çin bilinçli bir şekilde parasının değerini düşürüyor diye mahkemelerle uğraştı. Niye? İşte bundan uğraştı. Şimdi peki şu etki olur mu? Ufaktan da olsa olur. İhracatçı mutlu olur. Çünkü dövizi yükselttik. Kar marjı artar ama diğer taraftan da şu üründe ithal geliyorsa telefon örnek veriyorum 100 bin TL ise 150 bine çıkar. Dolayısıyla ithal ürünlerin maliyetlerinin artması bu otomobilde, teknolojide tüm ne geliyorsa ithalde. Bu neye yol açar? Artan maliyetle birlikte talebi kısar. İthal ürünlere talebi kısar ve İçerideki yatırımcılar da şunu yapar. Ya ben bunu yapıyorum, yapmak zorundayım. Bu yurt dışından pahalıya geliyor. İçeride ben bunu nasıl yaparım muadilini? Bu teşviklerle de bunu yapabilirsen ki Çin'in yaptığı şey. Bak kaç yıl sürdü biliyor musun Mustafa? 20 sene sürdü.
0: Evet.
1: Düşük kur kendi parasını yani yüksek döviz kuru kendi milli parasının düşük tutması bunların desteklenmesi. Yurt dışından gelen yatırımcılara tabiri caizse bedava iş imkanı ve arsa verilmesi, vergilerin sıfırlanması, kendi iç üreticisini yapması. Yaklaşık 20 sene sürdü, sonra tekelleşmeye başladık. Gel bakayım kardeşim dedi. 20 sene. Çin gibi 1,5 milyarlık bir nüfus ve doğal imkanları bizden daha fazla. İş gücü 60 dolar, 70 dolardı. Bugün Çin'de de 600 dolarlara geldi. Bu yapılan şey sonuçta 20 sene sonra sana yansımaya başlıyor. Ama 20
0: sene... Ve şu an hiçbir şey yapmasa bile 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl boyunca bu gemi suda batmaz diyor Çin. Dünyanın her yerini ele geçirdi. Politikayı da doğru kurdu. Bizde de politika tam tersi gelişti. Doğru zamanda veya doğru ayakta yakalanamadık işine çıkacağız. Hani burada yapısal reformları, işte kamu harcamalarını vesaire hepsine konuşabiliriz işin içerisinde. Ama ben sadece sonucu biliyorum Ali'ciğim. Yani bunun gelecek ufkunu, işte altın düşer mi, yükselir mi, dolar böyle olur mu? Gerçekten bu ülkede bunu söylemek çok zor. Mesela biri bana şunu söyleyebilir mi? Dolar yarın 60 lira olmayacak.
1: Bilmiyoruz.
0: Yarın 30 lira olmayacak. Ülkenin daha önceki yaşanmışlığı bizde otomatik olarak bir taban etkisi yaratıyor. Gidip gidip çarpıyoruz aynı yere. Yani dış yatırımcı da mesela opsiyonunu alırken daha kısa dönemli opsiyonlar alıyor. Şimdi döndük hikayeye. Biz ülkede geldiğimizden gittiğimizden bu tarafa, şu anki jargonu, şu anki döneme baktığımızda esnafta sıkıntı var. Sanayicide sıkıntı var. Paranın döngüsünde sıkıntı var. %45'i bulan faiz ekonomisinin içerisinde iş adamının yatırım yapmak için para bulma şansı neredeyse sıfır. Para buluyor ama bu maliyetlerle bulduğun para intihar demek. Yani sistem öyle bir kilitledik ki, sistem o kadar böyle bir yokluk noktasına getirdik ki. Şimdi birileri hükümetin uygulamış olduğu ekonomi sistemini savunabilirler ya da tersini de söyleyebilirler. Bundan bahsetmiyorum. Peki bir de reele bakalım. Çark durduğunda, sanayinin durduğunda, hareket alanın durduğunda, bunu tekstil için söylemiyorum. Mesele mi? Sadece Orta Anadolu meselesi değil. Çünkü Orta Anadolu meselesi malumun ilanıydı. Tekstille bitiyoruz kardeşim. Bak haberiniz olsunun ilanlarından bir tanesi Orta Anadolu. Yani ondan önce de Türkiye'de tekstil sektöründe şartel indiren, fabrika kapatan işletmeler vardı. Bizim burnumuzun dibinde ve biz görmemişiz. Bazı şeyleri fark etmemişsiniz. Bak bu adam da bağıra bağıra gidiyor. Gider mi acaba dememişiz. Onun için fark etmediğimiz alandı. Malumun ilanıydı bu. Ama Orta Anadolu'yu çıkarak, tekstil sektörünü çıkarak bakıyorum. Kim rahat? Kim hareket edebiliyor? Kim para kazanıyor mesela? Kim ben günüm... Dün bir sanayicim sanayi gecesine giderken şöyle yolda beraber öndü. 4 yıldır 5 yıldır aynı hikaye yaşıyoruz diyor ya. Hangi hikaye? Bu yıl para kazanma yılı değil. Ne zaman kazanacağız biz diyor. Çünkü kaç yıldan beri artan maliyet, artan rakamlar, artan mesela hatta şu dönem plastikçiler müthiş derecede, müthiş anlamda malzeme ve stok sıkıntısı yaşıyor. Malzeme bulamıyorlar, kara borsaya düştü petrol dengesi sebebiyle, dünya tekeliyle uğraşıyorlar, kilitlendik kaldık. Peki ne zaman para kazanacak bu insanlar? Mesela 10 tane daha, 20 tane daha fabrikayı ne zaman yapabiliriz? Bu şartlarda nasıl oluşturabiliriz? Şimdi ülkenin ekonomik yapısı ve uygulanan politika dünya politikasıyla birleşince bizi bir faciaya götürüyor. Yokuş aşağı gidiyoruz. Düzeltmemiz lazım ve direksiyonu bir yerden bizim kırmamız gerekiyor. Hani burada risk alarak doları mı yükseltmemiz gerekiyor? Risk alarak üretim için fazla teşvikler ve istihdam alanları mı oluşturmamız gerekiyor bilmiyorum. Ama bugün 1400 kişiyle başlayan hikaye, yarın mobilya sektörünü vurduğunda, bunu Kayseri üzerinde söylüyorum. Mobilyayı, yatağı, çelik kapıyı vurduğunda veya başımıza geldiğinde neresinden döneceğiz bu işin? Mesela Kayseri'de 10 tane 20 tane toplamda 5000-10000 kişilik kapasitesi olan fabrika kapatırsa Allah göstermesin. Bunun yerine ne açmayı düşünüyoruz? Dün Sayın Ahmet Turhal mecliste CHP yeni partilerle tartışırken böyle bir lafta dedim ki, aslında manşetlik dedim ama Ahmet Bey rica etti ama burada da söylemem lazım. Dedi ki Sayın Çalıksoy, Orta Anadolu kapandı dedi ya, yani. Hani yeri miydi, bundan bahsetmiyorum. Hani belediye meclisi miydi bunun konuşulacağı yer, ama bu şehrin derdi bir yerlerde konuşabilir. Döndüler dediler ki Orta Anadolu kapandıysa, Ahmet Bey öyle söyledi, Tomtaş var dedi. Denk değil, bir değil, mantık aynı değil. Ama bir taraftan da doğru mu? Doğru. Tomtaş'ta var şimdi. Var mı? Var. Peki kaç kişi çalışır?
1: Nerede var?
0: Tomtaş var ya Kayseri'de fabrika.
1: Açıldı
0: kaç
1: mı?
0: Kim? Üretimdeyiz.
1: Mevcut mu diyorsun yoksa?
0: Mevcuttaki Tomtaş.
1: Havalimanının yanından yeni yapılacak yeri mi?
0: Şu anki Mimar Sinan'ın sebebindeki bahsettikleri o. Tamam. Şimdi kaç kişi çalışıyordur? 100 kişi çalışıyoruz. Ya yanlış biliyoruzdur, 150 Ferhat'ı bir araya sormak lazım belki de, kaç kişi var sende? 100 kişi filandır. Takribi fabrikayı gezdiğimdeki kapasitesi, sonra süper teşvik filan. İyi de bir yerde üretim yapıyoruz diye bir yeri kaybetmek durumunda değiliz. Şimdi Tomtaş yarın bir gün buradan daha iyisi olur inşallah. 10.000 kişiyi çalıştırır. Başka bir şeyden bahsederiz. Ama burada alışılmış 70 küsür yıllık bir serüven var. Ve bu serüvenin sonunda şehrin şapkasını önüne alıp düşünmesi lazım. Bunu tüm detaylar ve bileşenler için söylüyorum. Şehir neyi kaybediyor? Biz nereden kaybediyoruz? Oturup konuşmamız lazım. Ve dikkat et. Bunu konuşmak için kimse bir araya gelmek niyetinde değil. Kapalı kapılar ardında konuşuyoruz. Siyasetin alanında konuşuyoruz. Meydanda hiçbir şey yok. Yapısal bir faaliyet ya da yapısal bir farkındalık getirecek misin? Bu da yok. Kral çıplak diyen, bu da yok. Hükümet politikaları böyle yapacak bir şey yok diyor. Raporlar açıklanıyor, süreçler açıklanıyor. Kayseri geriye gidiyor. Elimizdeki Anadolu Holding'i kaybettik. Parça parça sattırdık. 15-16 milyarlık rakamlara sattırdık. Değil mi? 16,5 milyar. Bu rakamı Kayseri ödeyemez miydi? Bu rakamı biz başka türlü Kayseri'de kalması için mücadele edemez miydik? 2 yıldır, 3 yıldır anlattık bunu. Şirketi TMSF'ye atadınız. Başına kayyum vadiyi insanlar atadınız, yöneticiler atadınız. Şirketi yedi bitirdiler gözünüzün önünde. Biz koca şehirde sadece şirketi yiyip bitirenlere alkış tuttuk. Padişahım çok yaşa dedik. Niye? Yerken bize de veriyor diye. İşimizi görüyor diye. Şirketi yediniz. Yedirdiniz. Ve şimdi şu an şirketi XYZ firmalarına pay ettik. Siz bunun parasını verin dedik. Nerede para? Mesela Anadolu Holding için, istikbal için ödenen para kimde Ali'cim?
1: Devletler ne? Kimde olacak?
0: Şehirle bir alakası var mı? Yok, Kayseri'de bir alakası. Şimdi bunu Boydak ya da Halil satsaydı bu fabrikayı ne olurdu? Halil'in 16 milyar parası olurdu. Halil 16 milyarın 10 milyarını stoklasa 6 milyarlık en kötü şehre yatırım yapardı. Bu şehrin insanı daha zengin olmuş olurdu. E bunu da kaybettik elimizden. Tam devlet yabancı bir yer değil ama bir taraftan da kendi mikro ekonomim var. E bunu da kaybettik. Şimdi Orta Anadolu bir başka facat. Devamı gelecek. Keşke gelmese. Şimdi ekonomiden anlayanlar ya da işin içinde olanlar bunu çok çok iyi görüyor. Yıl sonuna doğru, son periyoda doğru geldiğimizde eğer gerçekten bir mucize gerçekleştirmezse yine bir konkordato zincirine tutulacağız. Bir firma, iki firma, üç firma, dört firma daha bize müsaade, aman biz biraz üretim yapmasak mı, biz iyi değiliz diyecek. Bunun için şu andan tedbir alan kim var? Mesela dün Ticaret Bakanımız geldi, sağ olsun, işi gücü rast gelsin ki Ömer Bey'i hakikaten severim. Yani karakterli bir adam bence, benim gördüğüm içerisinde. Ne konuşuyoruz şu an? Ticaret Bakanı gelmiş, ne yapacağız? Halkbank üzerinden esnafa destek sözü var. Bir miktar daha bütçe ayrılmış Kayseri için dünkü konuşulanlardan. Başka işte son şu kadar yılda şu kadar yatırım yaptık. Etrafında var, bankacılıkla da iyi kötü ilgilenen bir insansın. Halkbank'tan kredi alan, kredi garanti fonundan kredi kullanan kim var? Yok. Esnafa nefes kredisi dediler, biliyorsun.
1: Alan yok. Var mı hiç, gördün mü etrafında?
0: Ya esnafa nefes kredisinde kişi başı limit ne kadardı, maksimum limit 2 milyon muydu neydi?
1: Öyle bir rakam.
0: O civardaydı. Bir bankacı arkadaşa dedim ki şu işletme için şunu kullanabilir miyiz, var mı dedim. Abi hemen bir çalışalım dedi. Başka bir arkadaşı yönlendirdi. O evraklar istedi. Bir başka arkadaşın işi. İkisi de dinliyordu, şimdi isim vermeyeyim. Bir başka arkadaşın işi. Evraklar, kağıtlar, kürekler akşama kadar yordu çocuğu ama var ya şu lazım bu lazım tapın. Arkadaşım diyor ki ya istiyor da niye istiyor acaba filan diyor. Hesaplar açılıyor filan, tamam yani kredi çıkacak herhalde. Ne kredisi istiyorsun dedi çocuk en son. Dedi ki nefes kredisi var ya hani, ben onun için başvurdum. Nefes kredisi bizde yok ki dedi ya. Bak koskocaman bir banka, devlet bankası ve koskocaman bir şube. Nasıl yani? Bizim şubeye gelen limit 500 bin lira dedi.
1: Kime vereceğim diyor.
0: 500 bin TL. 500. Benim kişi başı limitimin 2 milyona kadar dediğin yerde şubeye, o şubeye gelen limit 500 bin TL. Şimdi devletimiz var olsun esnafını destekliyor diyoruz. Esnafın bundan haberi yok. Şuradan çıkalım. Bakkal, manav, berber, kasap. Bırak ya 2 milyonu filan. Şu an gitsin uygun faizli 6 ay ödemesiz herhangi bir yerden 100 bin lira alsın. Bak yemin ediyorum bankaların yeni müşteri promosyonu var ya Halil'cim. Yeni gelen müşterilere özel ilk 3 ay diyor mesela, faizsiz 3 aylık 100 bin lira filan diyor. Devletten daha iyi çalışıyorlar. Onlar veriyor en azından. Yeni müşteri edindim diyor, 200 bin lira 300 bin lira kredi vermiş oluyor. Esnaf hangi krediyi alabilmiş bugüne kadar? Şimdi aradaki köprüleri kırarsak, bu esnafı çıkartıp, bu bir talep değil, bu esnafı çıkartıp Cumhurbaşkanı'nın karşısına ya da Ticaret Bakanı'nın ya da işte atıyorum Ekonomi Bakanı'nın karşısına şöyle bir koyabilirsek arada perdeler olmadan, esnafın ciğerini görecekler onlar da. Şu an arkadaşlarımız dinliyor, desin ki ya kardeşim ben gittim elimi kolumu sallaya sallaya. Esnafa nefes kredisi vardı, tüccara nefes kredisi vardı. Başvurdum, onlar da bana çıkarttı. Limit 2 milyonmuş da bana 1 lazımdı. 1 milyonu çat diye verdi 6 ay ödemesiz. Desin biri ya. Ya da kimse biz görelim artık bunları. Biz göremiyoruz çünkü. kendi kotasından, kendi limitlerinden devam eden süreçte göremiyoruz. Dün konuştuğumuz hadise, odaların, borsaların devasa bütçeleri var. Tamam buyurun, hadi şimdi vakti, faizini ödeyin ya, adamların faizini atlatın. Adamlar bir nefes alsın, bir tur dönsünler, ne olur ki? Devlet ne yaptı biliyor musun Ali'cim? Geçen haftaydı herhalde çıkan. İlk kez dedi ki vergi borcu olanlara da kredi vereceğiz dedi. %30'u kadar. %30'u kadarına vergiye düşeceğiz. Bu tür desteklerde kalanın kredisini vereceğiz dedi. Vergi borcu olan zaten hiçbir şey alamadı ki. Vergi borcu olmayan da alamamıştı çünkü. Evet, sen bir yapılandırma yapıyorsun, sen bir süreç yapıyorsun, sen bir rahatlama yapıyorsun. Karşımızda gelen bir sonuç yok. Mesela hiç rakamlar açıklanmadı. 72 aya kadar biz vergi borçlarını, sigorta borçlarını taksitlendireceğiz. Çünkü devletin para ihtiyacı var. Faiz, piyasa faizi. Minimum faiz. Kaç kişi yapılandırdı? 72 ay. Bugün ne kadar borcun Halicim? 1 milyon lira vergi dersine borcum var. Eskaza. 72 ay boyunca ne kadar oluyor? 3,5-4 milyon oluyor. Ve bunu devlete rutin ve mutat bir şekilde faizin en yüksek olduğu dönemden hesaplayarak ödemeye karar vereceksin. Kaç kişi yaptı? Şimdi devlet bizi rahatlatacak kısımdayken devlet bizi rahatlatmıyor. Esnafı da rahatlatmıyor. Bu bir şikayet mi? Evet canım abicim, bu bir şikayet. Şimdi siyaset alanı temizlenince, rahatlayınca bu şikayeti daha rahat yapabileceğim kanaatindeyim. Eğer bunlar yapmazsa seçimde bu olur diyebileceğimiz bir siyaset alanı kalmadı. Seçimin süreci ve sonucu şu an itibariyle ortalama görüntüyle belli gibi görünüyor. Ama esnafın sonucu da belli. Ve hesap etmediğiniz nokta, esnaf kepengi kapatmaya başladığında, ben iş arıyorum dediğinde, ben borcu ödeyemiyorum dediğimde sokaktaki suça, sokaktaki isyana, sokaktaki nefes alınmayacak nefeslere hareket edebileceğiniz, yorum yapabileceğiniz, müdahale edebileceğiniz bir alan kalmayacak ve çok geç olacak. Şimdi Orta Anadolu'yu kapattık. Yarın da makinaları buradan söktük, hurdaya verdik varsay Halicim. Bir Orta Anadolu ne zaman kurulabilir bir daha?
1: Çok zor.
0: Parası önemli değil. Bak, kuramazsın. Oturmuş bir sistem var ve kolay olmuyor bu işler. Hani Orta Anadolu bu şehrin problemi, ülkenin de problemi, tekstille alakalı bir problem. Ama tekstilin bu hale düşmesi, bu insanlara başka yollar gösterilmemesi, bu alanların başka bir şeyle dolmaması da bence sistemin problemi.
1: Dün konuştuğumuz konu, yani tekstilde bir sıkıntı var ve sen bunu çözemiyorsan, çözecek gibi de durmuyorsan ve bu seninle alakalı değil, dünyayla alakalı bir şey. Yani bu tekstille alakalı sorunu İtalya'da yaşıyor, Fransa'da yaşıyor, Almanya'da evet. yaşıyor, Amerika'da yaşıyor, Rusya'da yaşıyor. Bu sadece bizle alakalı bir mevzu değil, bizden kaynaklı da değil. Bu seni kurtarmıyor, o zaman o yapısal dönüşümü yapıp tekstil sektöründen çıkıp başka bir şey. Ya düğüm üret. Atıyorum, sallıyorum tamamen. Düğme üret, telefon üret, bardak üret, araba üret, kaporta üret, lastik üret. Bu yapısal dönüşümü sağlayacak bir altyapı ya da bunun öngörüsünde bulunup bu tavsiyelerde bulunacak ya hatta ve hatta gerekirse firmaları zorlayacak olan ticaret odaları, borsalar var. Sanayi odaları var. Ticaret Bakanlığı var. Varoğlu var.
0: Evet.
1: Yani dün dedik ya bunlar ne iş yapıyor diye. Bunu yap işte. Al sana bu. Sadece aidat toplamakta kalma. Sektör neydi, nereye gidiyor, 5 yıl sonra ne olacak? Bugünden tedbirini nasıl alırsın? O dönüşümünü nasıl yaparsın? Ya bir şey, yani bir yerde bir, artık bittiyse daha fazla ısrar etmenin bir anlamı yok. Çünkü seni o daha da batırır, batırdığı gibi başkalarını da batırır. Orta Anadolu mensucat. Adam ne dedi? Ben bugün eğer bu kararı almazsam yarın batacağım. Orta Anadolu mensucat tek başına mı batacak? Etrafında en az 100-150 firmayı da batırır mı? Çünkü bir anda... Dedi ki ben iflas ettim.
0: Evet.
1: Borcumu ödeyemiyorum. Bunun tedarikçisi var, servisçisi var, lojistiği var, taşıması var, ham madde aldığı yer var, yarı mamul aldığı yer var, makine aldığı yer var, bankalar olan borcu var, var oğlu var. Yanında 100-150 firmayı da batırır mı? Batırır.
0: İnşallah batırmaz.
1: Allah esirgesin. Ama ne dedi? Ben bugünden batmamak için bu kararı alırım. Ben yurt dışında mı yapacağım? Başka bir sektöre mi gideceğim? Ama bu gidişin sonu iyi değil. Bu firma bunu gördü. Domino etkisi yapar mı? Endişem bu. Ama olması gerekiyorsa da birileri. Şimdi koskoca yani tekstil sektöründe uğraşan başka firmaları düşünsene, benzer başka şehirlerde. Diyor ki Orta Anadolu mensubu bugün bırakın Kayseri, Türkiye'nin en büyük firmalarından biri miydi? Evet. Der ki ya Orta Anadolu mensubu bu kararı aldıysa ve işin içerisinde de bu sebepler varsa... Yarın benim de başıma gelebilir. Ben şimdi tedbirimi alayım ya da bu sektörden çıkayım der mi? Belki der.
0: Vallahi tekstil sektörü bence bunu çoktan söyledi. Yani tekstil sektörü Türkiye'den çıkma kararını bence çoktan verdi. Ama problem konusu şu, domino etkisi sadece tekstil sektöründe değil. Bu mantıkta tüm sektörlerde yaşanacak. Bu kadar yüksek dozajlı, yüksek maliyetli dolar, dolara arttırırsak artacak işçilik ve hepsini beraber topladığında aynen biraz önceki söylediğin gibi ne kadar satıyoruz ve ne kadar alıyoruzun dengesini biz dengeleyemediğimiz sürece bu çıkmazın içerisinde küçülüyoruz. Bugün 28.075, yarın da 43.450 lira olabilir asgari ücret. Ama elde ettiğin rakamla aldığın ürün veya yaşama şansını ne kadar azalttığının hesabını yapmak lazım. Şimdi yarın asgari ücret arttığı gün, enflasyon belirlendiği gün kira artacak mı?
1: Her şey artacak.
0: Sigorta maliyetleri şey artacak. Yeme içme artacak. Her şey artacak. Peki nasıl çıkacağız bu işin içinden? Biz bunu kaç yıldır yaşıyoruz? Son 4 yıldır, 5 yıldır ülkenin ekonomik durumu bu. Asgari ücret 5 bin lirayken 20 bin lira yapıyorsun. Ya hiçbir anlamı kalmıyor 2 gün sonra. Ve hikayenin bu döngüsünün içerisinden, kırılmayan döngüsünün içerisine hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Herkes suçlu. Mesela odalar, borsalar şu an itibariyle suçlu. Biraz önceki söylediğin tersini söyleyerek söyleyeceğim. Üç harfli marketler suçlu, toptancılar suçlu, üretici suçlu, aradaki komisyoncu suçlu, öbürü suçlu. Bir tek bu düzeni, sistemi yönetenlerin suçu yok. Geri kalan herkes suçlu. Hepimizin bir suçu var, kabahati var efendim. Yani basın suçlu mesela, CHP suçlu, yeni parti suçlu, diğer parti suçlu. Herkesin bir suçu
1: Dinleyicimiz
0: var.
1: Dinleyicimiz aramış, Merve Hanım da cevap vermiş. Demiş ki, dinleyin. Aradı diyor. Fabrikasını taşımak kolay değil. Gelip Orta Anadolu'yu gezmeli. Bu makineleri taşımak kolay değil. Başka bir şeye dönüştürmek kolay değil diyor. Halil Bey'e özellikle soruyorum. Nasıl olacak? Çok basit. Çok basit. Zannettiğiniz kadar da zor değil. O makineler oraya nasıl geldiyse buradan İzmir'e de gider, Çin'e de gider, Japonya'ya da gider, Mısır'a da gider. O makineler sökülür, tekrar öbür tarafta tekrar paylaşır. Götüremediğin tek şey senin demirbaşın olan ana binandır. Temelinden söküp götürme imkanın yok. Senin demirbaş olarak ana binan ve arsan burada kalır. Onun dışındaki her şey kaleminden zımbasına kadar alırlar, götürürler. Bunun örnekleri çok fazla var. Dünyanın her tarafında var. Ben burada da dinleyiciye cevap vermiş olayım. Endişemiz de bu. Benzer bir şey aslında, sadece Orta Anadolu değil. Konunun başında işte Paşalı grubun aldığı İstikbal, Bellona ya da Mondi. Buradaki fabrikaların da gitme ihtimali var mı? Maalesef ki, maalesef ki var. Buradaki fabrikaların da kapanıp buradaki makinaların da İzmir'e, Paşalı grubun merkezi İzmir.
0: Evet.
1: İzmir'e gitme, Manisa'ya gitme, Mersin'e gitme, Adana'ya gitme ihtimali var mı? Evet var. Söker, kamyona taşır, koyar gider. Bina burada kalır, geri kalan her şeyi taşıyabilir.
0: Türkiye içerisindeki taşıma çok belki mantıklı gelmeyebilir. Yani bu maliyete değmeyebilir ama Türkiye'den sen Mısır'a taşımak istediğinde şu anki işçilik maliyetleriyle evet bence düşünebilir. Şimdi yapacağımız ve yaşayacağımız hadise taşınmadan önce, kapanmadan önce, şalteri indirmeden önce bu işin çözümüyle alakalı süreci yapmak. Yoksa bu iş geçtikten sonra ortada olur kapandı. Hadi gel bir tane daha kur. Hadi kur.
1: Çok zor ya.
0: Bitti. İmkansız. Hikaye bitti. Ya. Hani olur mu olur ama o firmanın kurumsallaşması, yapması, yapının değişmesi vesaire derken şehir adına konuşulacak çok fazla şey var. Efendim müsaade isteyelim, sona geldik. Bu hikayeyi de bugünlük burada kapatalım. Yarın yine konuşacağımız konular var. Aslında eğitim öğretim yılı başladı. Burada gelişmeler ve değişimler var. Bunu birazcık konuşmamız gerekiyor. Şehrin kendi ana problemleri var. Bunu konuşmamız gerekiyor. Aslında iki gündür Orta Anadolu içimize çok batmış. Çok fazla Kayseri'nin ekonomisi, sanayisini konuşmamız gerekiyor. Çünkü mesela belediyeler çok güzel kaldırım yapıyor. Ellerine sağlık yani mesela. Çok güzel yolu yapıyorlar filan. Ellerine sağlık. Ama o yolun üzerinden geçecek, o yolun üzerinden yürürken elimde cebimde parayla rahat rahat müreffeh bir hayat sürecek hale de ihtiyacım var. Yani daha iyisi mi? Evet daha iyisi. Daha kötüsü mü? Evet daha kötüsü. Ama şehrin ana problemini gözden kaçırırsak bu yaz yaptığımız gibi her yerde konser, her yerde şenlik yaparız. Ama eve gittiğimizde bir tas çorbayı zor buluruz.
1: Afyon etkisi denir buna.
0: Aynen öyle. Değil mi? Bu hikayeye düşmeden bu yanılgıdan uyanmak zorundayız. Yoksa dağın başında, gölün dibinde, diğer tarafta o vur patlasın, çal oynasın. Sonuç yapılmasın demiyorum. Ama sonuç. Bak bu taraftan çok şey kaybediyoruz. Gözümüzü kapatmayalım, artık bir kendimize gelelim. Biz de sizin uyandırma servisiniz gibi uyandırmaya devam edeceğiz. Merveciğim, laf sokaklara neyimiz var bir bakalım.
2: Dün ahilik haftası bu sene 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacak. Sizce Kayseri esnafı ahilik kültürünü yaşatıyor mu diye sormuşuz.
0: Kesin güzel cevaplar gelmemiştir ama deneyeceğiz bakalım ne demişler.
1: Ahilik konseri bağlantısını ben dünden beri Zara konseri var. Ahilik.
0: Ben o bağlantıyı ahilik ben kuramadım. Şöyle hemen kısacık söyleyeyim ve kapatalım. Ahilik Kayseri'ye özel ve Kayseri'ye alan Ahevran Zaviye'miz de var burada biliyorsun. Aslında çok Kayseri ama çok Kırşehir kaldı. Birazcık kamu ve bürokrasi ahilik diyarı burasıdır demek istiyor. Bunun için de işi büyütmek veya şenliği büyütmek adına işte Perşembe gün biz de katılacağız. Bir yürüyüş var akşamüstü saatlerinde. Bir ahilik yürüyüşü var. Beraberinde akşamında bir konser. Hadi beraber toplanın. Çünkü o konser Assolis çıkmadan önce anlatacaklarımızı anlatmak için bir sahne olmuş olacak. Seninle hemfikirim. Üzülerek söylüyorum ama...
1: Benimle hemfikir olduğunda mı üzülerek söylüyorsun?
0: Tabii üzülerek söylüyorum. Çünkü şeyde oluşturmak gerekiyor yani o... Büyük sahneyi de oluşturmak gerekiyor. Yoksa düşünsene sen ben çıkacağız konuşacağız. O kadar insanı toplayamayız.

0: dürüstlük gelir, esnaflık gelir.
1: Ahil kaftası diye bir şey yok. Adı var.
2: Keşke dürüst olsalar da ben de hiç pazarlık yapmasam. Benim niyetim o.
3: Kayseri esnafı iyi insandır.
4: Önce esnafa giriyorsun, önce bir kıyafetine bakıyor. Fiyat sordum ya. Diyelim ki bu kadar, şöyle bir bakıyor. Oradan sonra sana fiyatını söylüyor.
5: Kıyafetinize göre, görünüşünüze göre veya kendi fikrine göre fiyat koymamalı.
6: Kötü insanlar olabilir, iyi insanlar olabilir. Kötüsüne de gelesen Allah korusun. Çok kazıklanabiliyoruz.
7: Bayilik haftası bu sene 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacak. Sizce Kayseri esnafı ahilik kültürünü yaşatıyor mu?
8: Ahilik, hani öncelikle bildiğiniz üzere bir mesleği öğretirken dürüstlük, saygı ve usta-çırak ilişkisine dayanan bir meslek. Hani ben eski zamanlarda daha iyi hatırladığım üzere eskiden daha çok yaşatılıyordu bu. Şu an günümüzde pek de Kayseri'de yaşatıldığını düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz küresel markalar da bu konuda öne çıkmaya başlandı. O yüzden esnaf da biraz küçülmeye gidiyor. Bunun şu an için henüz yaşatıldığı, yani azaldığını düşünüyorum. Ben genelde pazarlık yapmıyorum. Hani evet, bazı noktalarda pazarlık yaptığım şeyler oluyor ama fiyatı neyse onu alıp çıkabiliyorum.
0: Kayseri deyince zaten akla ticaret gelir, dürüstlük gelir, esnaflık gelir. Yani Kayseri deyince zaten ticaretin başkenti Kayseri. Bir de pasmanın da başkenti Kayseri. Onun için Kayseri bu kültürü sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecek. Yani Kayseri olmak güzel bir şey. Bu kültürü de bize yaşattıkları için de teşekkür ederiz. Pazarlık hani Kayseri'de sünnettir. Yani pazarlık yapıyoruz ama eskisi gibi yok. Çünkü artık sistem oturdu. Zaten esnaflarımız da zaten şöyle söyleyeyim. Hani bir pastırma veya bir yerde kuru yemiş vesaire bir şey aldığı zaman bizim esnafımız diyor yarım kiloya kadar yemek serbest. Ama cebe atmak yok diyor mesela. Yani onlar da güzel bir şey. Zaten esnaf gereken her şeyi yapıyor.
4: Önce esnafa giriyorsun, önce bir kıyafetine bakıyor. Fiyat sordum ya. Diyelim ki bu kadar, şöyle bir bakıyor. Oradan sonra sana fiyatını söylüyor. Yani Türkiye'de şöyle, yani karamak anlamda söylemiyorum da yani biz çok yani illerde gittik gezdik. Kayseri'deki esnaf kadar şey. Mesela telefonda mesela bak telefona gidiyorum. Herkes peşin para istiyor. Şeyle istemiyor. Ya ben peşin parayı nasıl gezdireyim cebimde? Diyelim Avrupa'dan geldim. 100 euro bozdurdun. 50 bin lira yapıyor. 50 bin lira bir cebimde mi gezdireyim?
3: Esnaf çok iyi davranıyor. Gayet iyi insanlar, yani kötü davranan yok. O Allah var yukarıda. Şimdi kötü davranan dersek yalan söylemiş oluruz. Yardımcı da oluyorlar. Kayseri esnafı iyi insandır. Pazarlıksız olmaz. Biz de Kayserili sonuçta. O yüzden pazarlıksız olmaz. Ama gayet iyi karşılıyorlar yani.
2: Sürekli bir fiyat söylüyorlar. Biz de ikram et diyoruz. Düşürüyorlar yani. Ama gerçek nedir bilmiyoruz. Yani hep bir yüksek söylüyorlar. Sonra pazarlık ediyoruz. O zaman hani tam bizim istediğimiz olmasa da işte ortayı buluyoruz. Keşke dürüst olsalar da ben de hiç pazarlık yapmasam. Benim niyetim o. Hiç sevmediğim konu zaten pazarlık yapmak. Dürüst olsalar değeri neyse o fiyat olsun. Ne ben düşüneyim aldandım mı diye, ne de onlar zarar etsin.
1: Hollanda'dan geldim. Daha bir buçuk hafta oldu geleli. Bu esnaf bizi mahvediyor ya. Yani böyle ikilik oynamak, böyle bir liralık malı iki lira demeleri. Bu böyle nereye gidecek? Normal bir esnaf nasıl olmalı? Allah korkusu olması lazım. İlk başta onu Allah korkusu olan zaten kendini şöyle bir toller toplar.
5: Fiyat soruyorum. Bana biri diyor ki 500. Aynı ürüne 1000 diyor. Ben anlamadım burayı. Kıyafetinize göre, görünüşünüze göre veya kendi fikrine göre fiyat koymamalı.
1: Markete varıyorsun bak günde, her şeye zam, her şeye zam, her şeye zam. Ahilik haftası bunlar varıp da kutlayamaz ki. Bir de ne ben görmedim ki Allah aşkına başkanın böyle bir gezdiklerini. Mesela bir şey alıyorsun, şu kaç liraydı, 100 lira, varıyorsun 200 lira olmuş. Ahilik haftası diye bir şey yok.
9: Eğer Türkiye'deki esnaflar dürüst olsa Türkiye'yi hiç kimse tutamaz. Ama bir bakkala varıyorsun veya herhangi bir alışveriş yerine bakıyorsun. Bir dükkan öbür tarafı hiç birbirini tutmuyor. Onu fiyat olarak aynı mal, aynı kalite, aynı şey eğer birbirini tutsa herkes rahatlayacak. İlla ki pazarlık olmadan olur mu?
6: Mesela kötü insanlar olabilir, iyi insanlar olabilir. Kötüsüne de gelesen Allah korusun, çok kazıklanabiliyoruz. Ama iyi esnaflarımız da var Allah'a şükür. Buralara çok gelmem de yabancı şeyi. Bu sınırdan çok alışveriş yapmam ben. Genel olarak da burayı da iyi görüyorum yani.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadrosuyla çözüme kavuşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, Türkiye'den de Optimus Prime adında bir gemi daha çalışmalara katıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip dünyadaki sayılı gemilerden olduğunu aktardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz dedi. Vanlı Karahaydar olarak bilinen sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PYD'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk derslerinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Özellikle okula getirdikleri materyaller konusunda çok daha dikkatli olacağımızı, okul çevresinde çok daha fazla uygulama yapacağımızı, okul dışındaki kişilerin okullara yaklaşmasına müsaade etmeyeceğimizi, okul çevresinde satış yapan dükkanlarla iş yerleriyle ilgili asla sigara ve zararlı alışkanlıklarla ilgili satış yapmak isteyen tek dal şeklinde, dallar şeklinde satış yapmak isteyene de asla müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı toplantısında 66'sı asıl, 34'ü ek olmak üzere toplam 100 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçelerde ücretli öğretmenlik kadrosunda yer alan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. CHP Büyükşehir Meclisi üyesi Özgür Özer, Esenyurt Mahallesi'nde organize edilen yeni yol bağlantısının trafiğin akışını keseceği için red oyu verdiklerini belirtti. CHP'li Özer şunları söyledi.
4: Esenyurt Mahallesi'nde organizeden yeni bağlanan yol var. O yolun hemen üzerinde 25 metrelik yolun kenarında vakıflara ait bir konut alanı var. Bu konut alanı ticari alana çevrilmek isteniyor. Oradaki 25 metrelik yolun akışkanlığının kesileceği gerekçesiyle bu karara da red oyu kullandık. Bir de villaların arasında çok fazla ticaret alanı olduğunda o bölgede huzurlu bir yaşam olamaz. Çünkü bağ ve sayfiye evi tanımından çıkarılmış oluyor. Bu kararı da Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak reddettik.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, Oruç Reis Mahallesi'ndeki ve Beyazşehir Mahallesi'ndeki parsellerin satışlarına CHP meclis grubu olarak red oyu verdiklerini belirtti. Yamula Barajı'ndan çıkan tarih öncesi döneme ait fosillerin sergilendiği müzede konuşan uzman antropolog Ömer Dağ, gördüğünüz çalışma Yamula Barajı'ndan çıkan fosillerin mini bir fuarı. Günümüzde yaşasaydı, fiziksel özellikleri, görüntüsü ve yaşadığı ortamın arkamda gördüğünüz gibi böyle bir doğal ortamda olacağını biz burada vurgulamaya çalıştık dedi. Kayseri sporlu genç futbolcu Aras Çelik, U17 milli takımımız uluslararası dostluk turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Kayserili iş insanı Ali Al hayatını kaybederken oğlu Ali Al da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Ülke Ocakları tarafından okula yeni başlayan 5000 öğrenciye eğitim desteğinde bulunuldu. Burada konuşan Kayseri Ülke Ocakları Başkanı Halit Yağmur, Kırtasiye Destek Programımız kapsamında 5000 öğrenciye eğitim desteği ulaştırmanın gururunu yaşadık dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır. Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde denetlenebilir, ulaşılabilir ve öğrenci bütçesine uygun fiyat politikası uygulanmasını istiyoruz dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadrosuyla çözüme kavuşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, Türkiye'den de Optimus Prime adında bir gemi daha çalışmalara katıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip dünyadaki sayılı gemilerden olduğunu aktardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz dedi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PYD'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle okula getirdikleri materyaller konusunda çok daha dikkatli olacağımızı, okul çevresinde çok daha fazla uygulama yapacağımızı, okul dışındaki kişilerin okullara yaklaşmasına müsaade etmeyeceğimizi, okul çevresinde satış yapan dükkanlarla iş yerleriyle ilgili asla sigara veya zararlı alışkanlıklarla ilgili satış yapmak isteyen tek dal şeklinde, dallar şeklinde satış yapmak isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı toplantısında 66'sı asıl, 34'ü ek olmak üzere toplam 100 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçelerde ücretli öğretmenlik kadrosunda yer alan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. CHP Büyükşehir Meclisi üyesi Özgür Özer, Esenyurt Mahallesi'nde organize edilen yeni yol bağlantısının trafiğin akışını keseceği için red oyu verdiklerini belirtti. CHP'li Özer şunları söyledi.
3: Esenyurt Mahallesi'nde organizeden yeni bağlanan yol var. O yolun hemen üzerinde 25 metrelik yolun kenarında vakıflara ait bir konut alanı var. Bu konut alanı ticari alana çevrilmek isteniyor. Oradaki 25 metrelik yolun akışkanlığının kesileceği gerekçesiyle bu karara da red oyu kullandık. Bir de villaların arasında çok fazla ticaret alanı olduğunda o bölgede huzurlu bir yaşam olamaz. Çünkü bağ ve sayfiye evi tanımından çıkarılmış oluyor. Bu kararı da Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak reddettik.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, Oruç Reis Mahallesi'ndeki ve Beyazşehir Mahallesi'ndeki parsellerin satışlarına CHP Meclis Grubu olarak red oyu verdiklerini belirtti. Yamula Barajı'ndan çıkan tarih öncesi döneme ait fosillerin sergilendiği müzede konuşan uzman antropolog Ömer Dağ, gördüğünüz çalışma Yamula Barajı'ndan çıkan fosillerin mini bir fuarı. Günümüzde yaşasaydı, fiziksel özellikleri, görüntüsü ve yaşadığı ortamın arkamda gördüğünüz gibi böyle bir doğal ortamda olacağını biz burada vurgulamaya çalıştık dedi. Kayseri sporlu genç futbolcu Aras Çelik, U17 milli takımımız uluslararası dostluk turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Kayserili iş insanı Ali Al hayatını kaybederken oğlu Ali Al da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Ülke Ocakları tarafından okula yeni başlayan 5000 öğrenciye eğitim desteğinde bulunuldu. Burada konuşan Kayseri Ülke Ocakları Başkanı Halit Yağmur, Kırtasiye Destek Programımız kapsamında 5000 öğrenciye eğitim desteği ulaştırmanın gururunu yaşadık dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır. Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde denetlenebilir, ulaşılabilir ve öğrenci bütçesine uygun fiyat politikası uygulanmasını istiyoruz dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıldı.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'de.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsumoğlu AVM'de. Profilo Kumsumoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsumoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Esenyurt semt pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt semt pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle semt pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis semt pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde az bulutlu, berrak ve durağan bir hava profili hakimiyetini koruyor. Sıcaklık eğrisi ise mevsim normallerinin bir miktar üzerinde kalarak ılıman seyrini sürdürüyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 28 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise hava kütlesindeki serinleme belirginleşecek ve asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 27 santigrat dereceyi işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza çevrelerinde değerler merkezde paralel biçimde 28 derece eşiğinde dengeleniyor. Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 25, Nevşehir 26, Sivas 27, Kırşehir 28, Venide 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman hava dalgası tesirini koruyor. İstanbul 25, başkent Ankara 26, Ege'nin incisi İzmir ise 31 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Bolat, Kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Benim bu ziyaretim ve esnaf bayramı başladığı için, Kayserili esnaflarımız için, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'mize, TESKON kefaletiyle 150 milyon TL'lik bir kaynak, esnaflarımız için Halk Bankası'na gönderilecek," dedi. AK Parti'ye 15 yeni ismin katılım sağlaması üzerine konuşan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, "AK Parti ailemize katılan yeni yol arkadaşlarımız, birlik ve beraberliğimize güç katıyor. Farklı siyasi partilerden aramıza katılan 15 kıymetli kardeşimize hoş geldiniz diyorum," dedi. Kayseri Ticaret Borsası iki önemli ziyarete peş peşe ev sahipliği yaptı. Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Kocaesnan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ni incelemelerde bulunurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Kayseri Sanayi Odası tarafından 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 60. Yıl Sanayi Gecesi programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik döneminde hükümetlerimiz Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası tutarında kamu yatırımları yapmışlar. Yani eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, çevreden enerjiye, ulaşımdan elektrik enerjisine varıncaya kadar bütün alanlarda gençlik ve spora, sanata, kültüre, turizme bu yatırımlar yapıldı," dedi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Kara Mustafa, "Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz merkez yerleşkesi girişinde hafta içi her gün saat 8.30'da 10.30 saatleri arasında ücretsiz çorba dağıtımının başladığını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Erkilet Bulvarı'nda güvenli yolculuk konulu paylaşımla ilgili olarak yapılan çalışmalarda araç sürücüsüne 97 bin TL ceza işlemi uygulanırken araç 90 gün süreyle trafikten men edildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'in 7. haftasında evinde ağırladığı İstanbul Spor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek ligde ilk sıraya yerleşti. Metro Holding Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, "Biz maç maç gidiyoruz. Ayağımız yere sağlam basarak gidiyoruz. Bizim için her maç çok kıymetli," dedi. Geleneksel Spor Dalları Federasyon tarafından düzenlenen Geleneksel Spor Dalları Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hacılar Erva Spor Kulübü sporcusu Süleyman Can Dalkılıç Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Muğla AVM'de sizleri bekliyor. Kums Muğla gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cezit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıolan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusavar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşması programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla savcıya ifade verdi. Dikkat çeken soruşturmada senaristlerin ifadesi ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını aktardı. Türkiye Yunanistan hattında Ege ve Doğu Akdeniz merkezi gelişmeler Yunanistan'da tartışılmaya devam ediyor. Yunan basını ve güvenlik çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde Ankara ile yaşanabilecek olası bir askeri gerilimin kısa süreli ve dar bir bölgede kalan çatışmadan çok daha geniş sonuçlar doğurabileceği öne sürülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu protokolü imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde başlatılan sokaklar güvende operasyonlarında 2594 şüpheli adli işlem yapıldığını, şu ana kadar 1613 şüphelinin gözaltına alındığını, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini açıkladı. Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası, Amerika Açık dengelerin değiştiği bir dönemin başlangıcı oldu. Erkeklerde Novak Djokovic, 8 yıl aradan sonra ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'un dışında kaldı. A Milli Erkek Voleybol takımı, 2026 SEV Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip, rakibi karşısında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşma 17'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. SEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Mm-hmm.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı ilk kez 100.000'i geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın son teknoloji modelleri üzerinde daha fazla hükümet düzeltmesi yapılması yönündeki çağrıları reddetti. Yapay zeka alarmı sahtekarlık diyen Trump, tek güvenlik önlemi güçlü ve akıllı bir başkan, ABD'de bu fazlasıyla var dedi. Pentagon'un resmi denetçisi pazartesi günü İran Savaşı'na ilişkin özel bir rapor yayımlayarak Savunma Bakanlığı'nın çatışmadaki ABD ekipman ve tesis kayıplarına yönelik ilk resmi muhasebesini gerçekleştirdi. İran Uluslararası Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelere açığız söylemine karşılık İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. El Niño iklim olayının neden olduğu kuraklığın kötüleşmesiyle birlikte Panama dünyanın en önemli deniz taşımacılığı güzergahından biri olan Panama Kanalı'nda deniz trafiğini yeniden azaltmayı planlıyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Medine kentinin uranyum konsantrasyonunu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 18 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. Güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü ise 42.865 megawatt'a ulaştı. Türkiye'nin sivil havacılıkta kullandığı uçak, helikopter ve planör gibi hava araçlarının sayısı yılın ilk yarısı sonunda yıllık bazda %10 artarak 1772'ye çıktı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı ihracat, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 18,2 milyar dolara yükseldi. İhracat Birim Değer Endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %8,2, İthalat Birim Değer Endeksi %12,8 arttı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 68 kuruş, euro 56 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.721 liradan, çeyrek altın 10.967 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde az bulutlu, berrak ve durağan bir hava profili hakimiyetini koruyor. Sıcaklık eğrisi ise mevsim normallerinin bir miktar üzerinde kalarak ılıman seyrini sürdürüyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 28 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise hava kütlesindeki serinleme belirginleşecek ve asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 27 santigrat dereceyi işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza çevrelerinde değerler merkezde paralel biçimde 28 derece eşiğinde dengeleniyor. Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 25, Nevşehir 26, Sivas 27, Kırşehir 28 ve Niğde 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman hava dalgası tesirini koruyor. İstanbul 25, başkent Ankara 26, Ege'nin incisi İzmir ise 31 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Bolat, Kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Benim bu ziyaretim ve esnaf bayramı başladığı için Kayserili esnaflarımız için Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'mize TESKON kefaletiyle 150 milyon TL'lik bir kaynak esnaflarımız için Halk Bankası'na gönderilecek," dedi. AK Parti'ye 15 yeni ismin katılım sağlaması üzerine konuşan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, "AK Parti ailemize katılan yeni yol arkadaşlarımız birlik ve beraberliğimize güç katıyor. Farklı siyasi partilerden aramıza katılan 15 kıymetli kardeşimize hoş geldiniz diyorum," dedi. Kayseri Ticaret Borsası iki önemli ziyarete peş peşe ev sahipliği yaptı. Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Kocaesnaf Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ni incelemelerde bulunurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Kayseri Sanayi Odası tarafından 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 60. Yıl Sanayi Gecesi programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik döneminde hükümetlerimiz Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası tutarında kamu yatırımları yapmışlar. Yani eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, çevreden enerjiye, ulaşımdan elektrik enerjisine varıncaya kadar bütün alanlarda gençlik ve spora, sanata, kültüre, turizme bu yatırımlar yapıldı," dedi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Kara Mustafa, "Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz merkez yerleşkesi girişinde hafta içi her gün saat 8.30'da 10.30 saatleri arasında ücretsiz çorba dağıtımının başladığını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Erkilet Bulvarı'nda güvenli yolculuk konulu paylaşımla ilgili olarak yapılan çalışmalarda araç sürücüsüne 97 bin TL ceza işlemi uygulanırken araç 90 gün süreyle trafikten men edildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'in 7. haftasında evinde ağırladığı İstanbul Spor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek ligde ilk sıraya yerleşti. Metro Holding Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, "Biz maç maç gidiyoruz. Ayağımız yere sağlam basarak gidiyoruz. Bizim için her maç çok kıymetli," dedi. Geleneksel Spor Dalları Federasyon tarafından düzenlenen Geleneksel Spor Dalları Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hacılar Erva Spor Kulübü sporcusu Süleyman Can Dalkılıç Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin

0: azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi, Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi, Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi, Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi, 38.870 Sarıolan, Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusavar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşması programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla savcıya ifade verdi. Dikkat çeken soruşturmada senaristlerin ifadesi ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını aktardı. Türkiye Yunanistan hattında Ege ve Doğu Akdeniz merkezi gelişmeler Yunanistan'da tartışılmaya devam ediyor. Yunan basını ve güvenlik çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde Ankara ile yaşanabilecek olası bir askeri gerilimin kısa süreli ve dar bir bölgede kalan çatışmadan çok daha geniş sonuçlar doğurabileceği öne sürülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu protokolü imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde başlatılan sokaklar güvende operasyonlarında 2594 şüpheli adli işlem yapıldığını, şu ana kadar 1613 şüphelinin gözaltına alındığını, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini açıkladı. Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık dengelerin değiştiği bir dönemin başlangıcı oldu. Erkeklerde Novak Djokovic 8 yıl aradan sonra ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'un dışında kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşma 17'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31.

0: Dördüncü Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeye hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı ilk kez 100.000'i geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın son teknoloji modelleri üzerinde daha fazla hükümet düzeltmesi yapılması yönündeki çağrıları reddetti. Yapay zeka alarmı sahtekarlık diyen Trump, tek güvenlik önlemi güçlü ve akıllı bir başkan, ABD'de bu fazlasıyla var dedi. Pentagon'un resmi denetçisi pazartesi günü İran Savaşı'na ilişkin özel bir rapor yayımlayarak Savunma Bakanlığı'nın çatışmadaki ABD ekipman ve tesis kayıplarına yönelik ilk resmi muhasebesini gerçekleştirdi. İran Uluslararası Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelere açığız söylemine karşılık İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. El Niño iklim olayının neden olduğu kuraklığın kötüleşmesiyle birlikte Panama dünyanın en önemli deniz taşımacılığı güzergahından biri olan Panama Kanalı'nda deniz trafiğini yeniden azaltmayı planlıyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Medine kentinin uranyum konsantrasyonunu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 18 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. Güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü ise 42.865 megawatt'a ulaştı. Türkiye'nin sivil havacılıkta kullandığı uçak, helikopter ve planör gibi hava araçlarının sayısı yılın ilk yarısı sonunda yıllık bazda %10 artarak 1772'ye çıktı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı ihracat, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 18,2 milyar dolara yükseldi. İhracat Birim Değer Endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %8,2, İthalat Birim Değer Endeksi %12,8 arttı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 68 kuruş, euro 56 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.721 liradan, çeyrek altın 10.967 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde az bulutlu, berrak ve durağan bir hava profili hakimiyetini koruyor. Sıcaklık eğrisi ise mevsim normallerinin bir miktar üzerinde kalarak ılıman seyrini sürdürüyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 28 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise hava kütlesindeki serinleme belirginleşecek ve asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 27 santigrat dereceyi işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza çevrelerinde değerler merkezle paralel biçimde 28 derece eşiğinde dengeleniyor. Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 25, Nevşehir 26, Sivas 27, Kırşehir 28 ve Niğde 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman hava dalgası tesirini koruyor. İstanbul 25, başkent Ankara 26, Ege'nin incisi İzmir ise 31 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Bolat, Kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Benim bu ziyaretim ve esnaf bayramı başladığı için Kayseri'li esnaflarımız için Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'mize TESKON kefaletiyle 150 milyon TL'lik bir kaynak esnaflarımız için Halk Bankası'na gönderilecek," dedi. AK Parti'ye 15 yeni ismin katılım sağlaması üzerine konuşan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, "AK Parti ailemize katılan yeni yol arkadaşlarımız birlik ve beraberliğimize güç katıyor. Farklı siyasi partilerden aramıza katılan 15 kıymetli kardeşimize hoş geldiniz diyorum," dedi. Kayseri Ticaret Borsası iki önemli ziyarete peş peşe ev sahipliği yaptı. Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Kocaesnaf Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ni incelemelerde bulunurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Kayseri Sanayi Odası tarafından 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 60. Yıl Sanayi Gecesi programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik döneminde hükümetlerimiz Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası tutarında kamu yatırımları yapmışlar. Yani eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, çevreden enerjiye, ulaşımdan elektrik enerjisine varıncaya kadar bütün alanlarda gençlik ve spora, sanata, kültüre, turizme bu yatırımlar yapıldı," dedi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Kara Mustafa, "Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz merkez yerleşkesi girişinde hafta içi her gün saat 8.30 ile 10.30 saatleri arasında ücretsiz çorba dağıtımının başladığını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Erkilet Bulvarı'nda güvenli yolculuk, konulu paylaşımla ilgili olarak yapılan çalışmalarda araç sürücüsüne 97 bin TL ceza işlemi uygulanırken araç 90 gün süreyle trafikten men edildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'in 7. haftasında evinde ağırladığı İstanbul Spor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek ligde ilk sıraya yerleşti. Metro Holding Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, "Biz maç maç gidiyoruz. Ayağımız yere sağlam basarak gidiyoruz. Bizim için her maç çok kıymetli," dedi. Geleneksel Spor Dalları Federasyon tarafından düzenlenen Geleneksel Spor Dalları Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hacılar Erva Spor Kulübü sporcusu Süleyman Can Dalkılıç Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusavar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşması programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla savcıya ifade verdi. Dikkat çeken soruşturmada senaristlerin ifadesi ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını aktardı. Türkiye Yunanistan hattında Ege ve Doğu Akdeniz merkezi gelişmeler Yunanistan'da tartışılmaya devam ediyor. Yunan basını ve güvenlik çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde Ankara ile yaşanabilecek olası bir askeri gerilimin kısa süreli ve dar bir bölgede kalan çatışmadan çok daha geniş sonuçlar doğurabileceği öne sürülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu protokolü imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde başlatılan sokaklar güvende operasyonlarında 2594 şüpheli adli işlem yapıldığını, şu ana kadar 1613 şüphelinin gözaltına alındığını, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini açıkladı. Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık dengelerin değiştiği bir dönemin başlangıcı oldu. Erkeklerde Novak Djokovic 8 yıl aradan sonra ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'un dışında kaldı. A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşma 17'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. SEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı ilk kez 100.000'i geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın son teknoloji modelleri üzerinde daha fazla hükümet düzeltmesi yapılması yönündeki çağrıları reddetti. Yapay zeka alarmı sahtekarlık diyen Trump, tek güvenlik önlemi güçlü ve akıllı bir başkan, ABD'de bu fazlasıyla var dedi. Pentagon'un resmi denetçisi pazartesi günü İran Savaşı'na ilişkin özel bir rapor yayımlayarak Savunma Bakanlığı'nın çatışmadaki ABD ekipman ve tesis kayıplarına yönelik ilk resmi muhasebesini gerçekleştirdi. İran Uluslararası Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelere açığız söylemine karşılık İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. El Niño iklim olayının neden olduğu kuraklığın kötüleşmesiyle birlikte Panama dünyanın en önemli deniz taşımacılığı güzergahından biri olan Panama Kanalı'nda deniz trafiğini yeniden azaltmayı planlıyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Medine kentinin uranyum konsantrasyonunu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 18 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. Güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü ise 42.865 megawatt'a ulaştı. Türkiye'nin sivil havacılıkta kullandığı uçak, helikopter ve planör gibi hava araçlarının sayısı yılın ilk yarısı sonunda yıllık bazda %10 artarak 1772'ye çıktı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı ihracat, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 18,2 milyar dolara yükseldi. İhracat birim değer endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %8,2, ithalat birim değer endeksi %12,8 arttı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 68 kuruş, euro 56 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6721 liradan, çeyrek altın 10967 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde az bulutlu, berrak ve durağan bir hava profili hakimiyetini koruyor. Sıcaklık eğrisi ise mevsim normallerinin bir miktar üzerinde kalarak ılıman seyrini sürdürüyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 28 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise hava kütlesindeki serinleme belirginleşecek ve asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 27 santigrat dereceyi işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza çevrelerinde değerler merkezde paralel biçimde 28 derece eşiğinde dengeleniyor. Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 25, Nevşehir 26, Sivas 27, Kırşehir 28 ve Niğde 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman hava dalgası tesirini koruyor. İstanbul 25, başkent Ankara 26, Ege'nin incisi İzmir ise 31 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Bolat, Kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Benim bu ziyaretim ve esnaf bayramı başladığı için, Kayserili esnaflarımız için Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'mize TESKON kefaletiyle 150 milyon TL'lik bir kaynak esnaflarımız için Halk Bankası'na gönderilecek," dedi. AK Parti'ye 15 yeni ismin katılım sağlaması üzerine konuşan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, "AK Parti ailemize katılan yeni yol arkadaşlarımız, birlik ve beraberliğimize güç katıyor. Farklı siyasi partilerden aramıza katılan 15 kıymetli kardeşimize hoş geldiniz diyorum," dedi. Kayseri Ticaret Borsası iki önemli ziyarete peş peşe ev sahipliği yaptı. Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Kocaesnaf Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ni incelemelerde bulunurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Kayseri Sanayi Odası tarafından 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 60. Yıl Sanayi Gecesi programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik döneminde hükümetlerimiz Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası tutarında kamu yatırımları yapmışlar. Yani eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, çevreden enerjiye, ulaşımdan elektrik enerjisine varıncaya kadar bütün alanlarda gençlik ve spora, sanata, kültüre, turizme bu yatırımlar yapıldı," dedi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Kara Mustafa, "Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz merkez yerleşkesi girişinde hafta içi her gün saat 8.30 ile 10.30 saatleri arasında ücretsiz çorba dağıtımının başladığını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Erkilet Bulvarı'nda güvenli yolculuk konulu paylaşımla ilgili olarak yapılan çalışmalarda araç sürücüsüne 97 bin TL ceza işlemi uygulanırken araç 90 gün süreyle trafikten men edildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'in 7. haftasında evinde ağırladığı İstanbul Spor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek ligde ilk sıraya yerleşti. Metro Holding Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, "Biz maç maç gidiyoruz. Ayağımız yere sağlam basarak gidiyoruz. Bizim için her maç çok kıymetli," dedi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Spor Dalları Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hacılar Erva Spor Kulübü sporcusu Süleyman Can Dalkılıç Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011 0533-652-0045.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusavar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşması programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla savcıya ifade verdi. Dikkat çeken soruşturmada senaristlerin ifadesi ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını aktardı. Türkiye Yunanistan hattında Ege ve Doğu Akdeniz merkezi gelişmeler Yunanistan'da tartışılmaya devam ediyor. Yunan basını ve güvenlik çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde Ankara ile yaşanabilecek olası bir askeri gerilimin kısa süreli ve dar bir bölgede kalan çatışmadan çok daha geniş sonuçlar doğurabileceği öne sürülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu protokolü imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde başlatılan sokaklar güvende operasyonlarında 2594 şüpheli adli işlem yapıldığını, şu ana kadar 1613 şüphelinin gözaltına alındığını, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini açıkladı. Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası, Amerika Açık dengelerin değiştiği bir dönemin başlangıcı oldu. Erkeklerde Novak Djokovic, 8 yıl aradan sonra ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'un dışında kaldı. A Milli Erkek Voleybol takımı, 2026 SEV Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip, rakibi karşısında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşma 17'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor, evinde İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti. SEV, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın son teknoloji modelleri üzerinde daha fazla hükümet düzeltmesi yapılması yönündeki çağrıları reddetti. Yapay zeka alarmı sahtekarlık diyen Trump, tek güvenlik önlemi güçlü ve akıllı bir başkan, ABD'de bu fazlasıyla var dedi. Pentagon'un resmi denetçisi pazartesi günü İran Savaşı'na ilişkin özel bir rapor yayımlayarak Savunma Bakanlığı'nın çatışmadaki ABD ekipman ve tesis kayıplarına yönelik ilk resmi muhasebesini gerçekleştirdi. İran Uluslararası Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelere açığız söylemine karşılık İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. El Niño iklim olayının neden olduğu kuraklığın kötüleşmesiyle birlikte Panama dünyanın en önemli deniz taşımacılığı güzergahından biri olan Panama Kanalı'nda deniz trafiğini yeniden azaltmayı planlıyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Medine kentinin uranyum konsantrasyonunu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 18 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. Güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü ise 42.865 megawatt'a ulaştı. Türkiye'nin sivil havacılıkta kullandığı uçak, helikopter ve planör gibi hava araçlarının sayısı yılın ilk yarısı sonunda yıllık bazda %10 artarak 1772'ye çıktı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı ihracat, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 18,2 milyar dolara yükseldi. İhracat birim değer endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %8,2, ithalat birim değer endeksi %12,8 arttı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 68 kuruş, euro 56 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.721 liradan, çeyrek altın 10.967 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde az bulutlu, berrak ve durağan bir hava profili hakimiyetini koruyor. Sıcaklık eğrisi ise mevsim normallerinin bir miktar üzerinde kalarak ılıman seyrini sürdürüyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 28 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise hava kütlesindeki serinleme belirginleşecek ve asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 27 santigrat dereceyi işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza çevrelerinde değerler merkezle paralel biçimde 28 derece eşiğinde dengeleniyor. Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 25, Nevşehir 26, Sivas 27, Kırşehir 28 ve Niğde 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman hava dalgası tesirini koruyor. İstanbul 25, başkent Ankara 26, Ege'nin incisi İzmir ise 31 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Bolat, Kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Benim bu ziyaretim ve esnaf bayramı başladığı için Kayserili esnaflarımız için Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'mize TESKON kefaletiyle 150 milyon TL'lik bir kaynak esnaflarımız için Halk Bankası'na gönderilecek," dedi. AK Parti'ye 15 yeni ismin katılım sağlaması üzerine konuşan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, "AK Parti ailemize katılan yeni yol arkadaşlarımız birlik ve beraberliğimize güç katıyor. Farklı siyasi partilerden aramıza katılan 15 kıymetli kardeşimize hoş geldiniz diyorum," dedi. Kayseri Ticaret Borsası iki önemli ziyarete peş peşe ev sahipliği yaptı. Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Kocaesnaf Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ni incelemelerde bulunurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Kayseri Sanayi Odası tarafından 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 60. Yıl Sanayi Gecesi programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik döneminde hükümetlerimiz Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası tutarında kamu yatırımları yapmışlar. Yani eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, çevreden enerjiye, ulaşımdan elektrik enerjisine varıncaya kadar bütün alanlarda gençlik ve spora, sanata, kültüre, turizme bu yatırımlar yapıldı," dedi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Kara Mustafa, "Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz merkez yerleşkesi girişinde hafta içi her gün saat 8.30 ile 10.30 saatleri arasında ücretsiz çorba dağıtımının başladığını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Erkilet Bulvarı'nda güvenli yolculuk konulu paylaşımla ilgili olarak yapılan çalışmalarda araç sürücüsüne 97 bin TL ceza işlemi uygulanırken araç 90 gün süreyle trafikten men edildi. Kayseri Spor TFF 1. Lig'in 7. haftasında evinde ağırladığı İstanbul Spor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek ligde ilk sıraya yerleşti. Metro Holding Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, "Biz maç maç gidiyoruz. Ayağımız yere sağlam basarak gidiyoruz. Bizim için her maç çok kıymetli," dedi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Spor Dalları Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hacılar Erva Spor Kulübü sporcusu Süleyman Can Dalkılıç Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusavar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşması programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla savcıya ifade verdi. Dikkat çeken soruşturmada senaristlerin ifadesi ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını aktardı. Türkiye Yunanistan hattında Ege ve Doğu Akdeniz merkezi gelişmeler Yunanistan'da tartışılmaya devam ediyor. Yunan basını ve güvenlik çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde Ankara ile yaşanabilecek olası bir askeri gerilimin kısa süreli ve dar bir bölgede kalan çatışmadan çok daha geniş sonuçlar doğurabileceği öne sürülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu protokolü imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde başlatılan sokaklar güvende operasyonlarında 2594 şüpheli adli işlem yapıldığını, şu ana kadar 1613 şüphelinin gözaltına alındığını, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini açıkladı. Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası, Amerika Açık dengelerin değiştiği bir dönemin başlangıcı oldu. Erkeklerde Novak Djokovic, 8 yıl aradan sonra ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'un dışında kaldı. A Milli Erkek Voleybol takımı, 2026 SEV Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip, rakibi karşısında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşma 17'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. SEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda müşteri ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Bir şüpheli ise gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağının Ankara olacağını açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73.789'a çıktı. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın dünden bu yana yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle hava ulaşımının hala olumsuz etkilendiği ve Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılmayacağını bildirdi. Çin'de sanayi ve teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ordusunun konuşlandığı Gazze'deki birçok bölge, enkaz altındaki ölülere hiçbir saygı gösterilmeksizin buldozerlerle dümdüz ediliyor ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alınarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. ABD'nin İran'a karşı saldırılarında ABD Hava Kuvvetleri personelinin İran'ın füze ve insansız hava saldırıları sırasında saldırı tehdidinde devreye giren kırmızı alarm durumunu 1200 kez yaşadığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan

0: başladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Medine kentinin uranyum konsantrasyonunu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 18 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. Güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü ise 42.865 megawatta ulaştı. Türkiye'nin sivil havacılıkta kullandığı uçak, helikopter ve planör gibi hava araçlarının sayısı yılın ilk yarısı sonunda yıllık bazda %10 artarak 1772'ye çıktı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı ihracat, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 18,2 milyar dolara yükseldi. İhracat birim değer endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %8,2, ithalat birim değer endeksi %12,8 arttı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 68 kuruş, euro 56 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.721 liradan, çeyrek altın 10.967 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde az bulutlu, berrak ve durağan bir hava profili hakimiyetini koruyor. Sıcaklık eğrisi ise mevsim normallerinin bir miktar üzerinde kalarak ılıman seyrini sürdürüyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 28 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise hava kütlesindeki serinleme belirginleşecek ve asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 27 santigrat dereceyi işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza çevrelerinde değerler merkezde paralel biçimde 28 derece eşiğinde dengeleniyor. Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 25, Nevşehir 26, Sivas 27, Kırşehir 28 ve Niğde 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman hava dalgası tesirini koruyor. İstanbul 25, başkent Ankara 26, Ege'nin incisi İzmir ise 31 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevi'nin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Kayseri Üniversitesi 2026-2027 güz döneminin ilk menüyü öğrencilerin oylarıyla belirlenmesini sağlayacak anket oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda müşteri ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Bir şüpheli ise gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağının Ankara olacağını açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası, Amerika Açık dengelerin değiştiği bir dönemin başlangıcı oldu. Erkeklerde Novak Djokovic, 8 yıl aradan sonra ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'un dışında kaldı. A Milli Erkek Voleybol takımı, 2026 SEV Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip, rakibi karşısında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşma 17'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. SEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. spor bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
1: Radyo Radar 91.8.

canım bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73.789'a çıktı. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın dünden bu yana yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle hava ulaşımının hala olumsuz etkilendiği ve Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılmayacağını bildirdi. Çin'de sanayi ve teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ordusunun konuşlandığı Gazze'deki birçok bölge, enkaz altındaki ölülere hiçbir saygı gösterilmeksizin buldozerlerle dümdüz ediliyor ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri

0: devreye alınarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. ABD'nin İran'a karşı saldırılarında ABD Hava Kuvvetleri personelinin İran'ın füze ve insansız hava saldırıları sırasında saldırı tehdidinde devreye giren kırmızı alarm durumunu 1200 kez yaşadığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirinin enerji tesislerine vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Medine kentinin uranyum konsantrasyonunu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 18 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. Güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü ise 42.865 megawatta ulaştı. Türkiye'nin sivil havacılıkta kullandığı uçak, helikopter ve planör gibi hava araçlarının sayısı yılın ilk yarısı sonunda yıllık bazda %10 artarak 1772'ye çıktı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı ihracat, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 18,2 milyar dolara yükseldi. İhracat birim değer endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %8,2, ithalat birim değer endeksi %12,8 arttı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 68 kuruş, euro 56 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.721 liradan, çeyrek altın 10.967 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde az bulutlu, berrak ve durağan bir hava profili hakimiyetini koruyor. Sıcaklık eğrisi ise mevsim normallerinin bir miktar üzerinde kalarak ılıman seyrini sürdürüyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 28 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise hava kütlesindeki serinleme belirginleşecek ve asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla ve Özvatan hattında termometreler 27 santigrat dereceyi işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza çevrelerinde değerler merkezle paralel biçimde 28 derece eşiğinde dengeleniyor. Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 25, Nevşehir 26, Sivas 27, Kırşehir 28 ve Niğde 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde de ılıman hava dalgası tesirini koruyor. İstanbul 25, başkent Ankara 26, Ege'nin incisi İzmir ise 31 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevi'nin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Kayseri Üniversitesi 2026-2027 güz döneminin ilk menüyü öğrencilerin oylarıyla belirlenmesini sağlayacak anket oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtım olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp Oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba Oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda müşteri ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Bir şüpheli ise gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağının Ankara olacağını açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası, Amerika Açık dengelerin değiştiği bir dönemin başlangıcı oldu. Erkeklerde Novak Djokovic, 8 yıl aradan sonra ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'un dışında kaldı. Amilli erkek voleybol takımı, 2026 SEV Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip, rakibi karşısında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşma 17'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor evinde İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti. SEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
9: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
10: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
11: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
12: günaydın,
11: sabahlar.
12: Günaydınlar herkese.
9: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
11: Evet.
9: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
11: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
9: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
13: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
11: Benim param
13: o da benim.
11: O da benim.
13: Senin param. Senin
11: paran
13: o da benim.
11: O da benim.
13: Benim param benim.
11: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
13: 2011.
11: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
9: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
13: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
9: Tamam.
13: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
9: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
9: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda Kayseri'nin 5. yılında en çok dinlenen sabah programında sizlerle beraberiz. Yol Açık bugün itibariyle de başladı efendim. Sizlere de hayırlı yolculuklar ve hayırlı bir gün diliyoruz. Düne nazaran Kartal Kavşağı ve özellikle o istikamette ben gelirken daha rahat bir trafikte karşı karşıya kaldığımı açıkça itiraf etmem gerekiyor. Dün bu kadar kalabalık vardı, bugün nereye kayboldu bu insanlar diye de düşünmeden edemedim ama sende de tam tersi İldem tarafında ciddi bir yoğunlukla gelmişsin. Halil'cim önce sana günaydın ve hoş geldin diyelim. İldem bölge şube müdürümüz olarak senden de İldem tarafını, Beyazşehir tarafının bir bilgisini alalım.
11: Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Güzel, mutlu, huzurlu, bereketli işleriniz ve günleriniz olsun inşallah. Evet, dün de kalabalıktı. Bugün daha da bir kalabalık. İldem yönünden Beyazşehir'den şehir istikametine giden tarafta. Ara ara yol çalışmaları da var biliyorsun. Özellikle bu Mazakalant önü, bir önceki durak ve sonraki durakta çalışmalar var yaklaşık 2 aydır devam eden. Orada yağmur yağdığı zaman su birikintilerinin olduğu, ördeklerin yüzdüğü bir alandı. Orada bir altyapı çalışmaları var. Bunun nedeniyle de daralan yollarda var. Bunun da etkisi var mutlaka. Ama ciddi bir trafik yoğunluğu hala var. Belki üzerine konuşulması gereken konulardan bir tanesi özellikle İldem, Beyazşehir, Gesi, Yeşilyurt, yani o bölgeden şehre sadece bir tane yol var. O da normal işte bildiğimiz Sivas istikametine giden yol. Başka alternatif bir yol yok diyebiliriz ki kumarlığın içine girip çıkmaları lazım. O da zaten mümkün değil.
9: Orada da çok geniş bir yol yok zaten.
11: Zaten yok, zaten bir de yavaş gidiyorsun. Hatta ben onu birkaç defa da denedim. Böyle yerlerde ya acaba işte kumarlığın içine girsem, oradan Argıncık üzerinden tren yolundan tekrar geçsem ne olur diye 5-6 dakika daha da süreyi uzattı. Ki bu alternatif yol değildir asla. Mutlaka ama mutlaka o bölgede nereden bahsediyorum, belki 150-200 bin kişi yaşıyor muydur? Bu söylediğim hinterland'da
9: 100 binin üzeri diye tahmin ediyorum.
11: Çok üzerinde ki 100'ün üzeri demek bir Kırşehir nüfusu ya da bir Niğde nüfusu, Nevşehir nüfusu demektir. Ama tek bir yolun olması da bir handikap. Bunu şeyde de yazın biliyorsun sonradan vazgeçtiler. Yeşilyurt'ta bir trafik lambası koydulardı da.
9: Evet. Mahvetmişti bizi.
11: Aşırı bir trafik olmuştu. O trafik ta Mimar Sinan Köprülü kavşağa kadar geliyor. Neden? Yine söylüyorum, tek bir tane yol olduğu için. Özellikle şehrin doğu tarafından köyünde, bağında, bahçesinde olanların pazar günleri özellikle dönüş anında sanki İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nün girişi gibi, akşam saati gibi inanılmaz bir trafik oluyor. Konu gelmişken onu da söyleyelim. Burası şehrin çözülmesi gereken ve alternatif yollara ihtiyacı olan
9: şöyle
11: bir
9: şöyle diyelim mi? İkinci Kartal Kavşağı durumu aslında.
11: Belki evet.
9: Yani
11: evet.
9: Burada aslında belediyeyi Kartal Kavşağı yapımıyla alakalı hem eleştiren hem de güzel işler çıkarttınız diyenler var. Burayı ayrı bir tarafa bırakıyorum ama Kartal Kavşağı'nın kapanmasıyla
10: alternatif yollarımız çıktı ortaya. Ve bu alternatif yollar, ya iyi ki varmış, ne kadar güzel oldu denilen alternatif yollar haline geldi. Şimdi yapanların ellerine kollarına sağlık. Hatta biz yıl sonunda kapatmadan önce de Kartal Kavşağı projesinin başlama zamanıydı. O zaman da benzeri şeyleri konuşmuştuk. Şimdi Kartal Kavşağı'nda pik zamanlarda hala bir kriz yaşanabiliyor ya da kaza bela durumlarında hala bir sıkıntı yaşanabiliyor inşaat sebebiyle. O akış çok rahat değil. Ama şunun hesabı katalım mı? Yani biz bazen tedbirleri alternatif yol olarak öncesinde hazırlamamız gerekiyor. Mesela bunu çok konuşmuştuk. Şu an hazırlıklar herhalde tamamlandı. Erkilet girişinde ciddi anlamda bir problemimiz var. Hadi gelin bu erkilet girişindeki problemi vakti öncesinde çözelim. Çünkü orası da sabah ve akşam saatlerinde önemli bir nüfusa sahip olmaya başladı. Beyazşehir Hakiza yıllardan beri hemen hemen aynı akışın içerisinde ve dediğin gibi alternatif bir yolumuz yok. Yok. Hani buradan hani Beyazşehir'e giderken ya da Beyazşehir Tokyo'ya giderken alternatif yolumuz Mimar Sinan Kavşağı'ndan düz giderek BİMSİ'nin içerisinden geçmek gibi. Ya kalabalık tabii ki. Şimdi bu alternatif yolları başlangıçta aklı başında oturtacak olursak daha sonrasında nefes alabileceğimiz alanlar kalacak. Şu an dün itibariyle dün emniyette de bu anlamda ufak bir açılışta, eğitim yılı açılışında müdür beyle de ufak bir ayaküstü muhabbet etme şansımız oldu. Yapacak bir şeyin kalmadığı gündü dün. Yani pik saat, herkes dışarıda, okul servisleri henüz göreve başlamamış, hareket etmesi gerekiyor derken bir bakıyorsunuz dün trafiği felç etti. Bugün itibariyle ben gelirken ki en azından vakitte şu son 5-10 dakikada bir şeyler değişmiş midir bilmiyorum. Düne göre, düne nazaran daha rahat bir trafikle
11: belki
10: geldi.
11: Belki insanlar alternatif yolu kullandı. Belki o yoğunluğu gördü. Buradan gitmeyeyim deyip başka yerden
10: gitti. Bir de okulun ilk günü itibariyle servis kullanmadı Halil hiç kimse.
11: Hala yok. İkinci günde de yoktur herhalde.
10: Valla artık başlamış olması lazım. Yani o servis kayıtları gerçekleşti. Bugün benim evin önünden servis geçiyordu. Öğrenci almış halde geçiyordu. Artık demek ki yavaştan bir başlamış. Bu başlangıçla beraber trafik bir miktar daha rahatlayacak. Şunu da söyleyelim. Pandemi döneminin bize en iyi ve en kötü hediyelerinden bir tanesiydi. Bireysel hijyen alanı oluşturmak için hepimiz araçlara döndük. Okullardaki okul servislerinden vazgeçtik. Ve dedik ki biz bırakırız çocuğu. Hani biz bunu hallederiz diye başladı işin içerisinde. Tamam hallediyoruz etmeyi ama bu beraberinde müthiş derecede bir trafiğe de sebebiyet veriyor. Toplumsal olarak da ekonomik olarak da toplu taşımaya ve toplu taşıma imkanlarına da bir şekliyle dönmemiz gerekiyor. Bunun adı isterseniz okul servistir, isterseniz otobüstür, isterseniz tramvaydır. Şehrin trafik yükünü rahatlatmak için de toplu taşımayı hep birlikte rahat hale getirmemiz gerekiyor. Bunu hakeza organizeye giderken de organize servisler üzerinde de yaşıyoruz çok fazla biliyorsun. Şimdi orada da bir tek tip uygulama, daha kurumsal bir yapı oluştu bu yıl itibariyle. Tamam her şey güzel ama yine de İldem'de oturan işçi, Talas'ta oturan işçi tek bir

0: taraftan. Mimsin tarafına da giden yol, Beyazşehir'e giden yol, İldem'e giden yol sabah ve akşam saatlerinde inanılmaz. Yani emin ol, Kartal Kavşağı'na biz tabii ki, yani şehrin ekabil takımı o tarafta olduğu için biz orayı konuşuyoruz. Hiçbir farkı yok. Aynı yoğunluk, 3 ışık, 4 ışık, 5 ışık beklenen bir yer. Mimar Sinan Köprülü Kavşak dediğimiz yer. Ya orada da mutlaka bir kesintisiz ulaşım. Bir de tramvay da oradan geçiyor. Arka arkasına hadi bir ışık bekliyorsun, tramvay bekliyorsun, tamam. Tam sıra bana geldi. İşte o üçlü yanıyor ya. Tam sıra bana geldi. Bu sefer karşı taraftan diğer tramvay. Hadi bir daha. İşte İpek Saray'ın önü gibi bir şey haline geliyor. Uzun süreler ve arkasından beklemelerle birlikte ciddi bir trafik yoğunluğu oluyor. Mutlaka buranın da özellikle şehir istikametine gidecek yerde o lambaya takılmadan yan yol, belki Koca Sinan Bulvarı'na doğru bir yan yol verilmesi lazım. Kesintisiz ulaşım için, ya da gerekirse bir alt geçit, üst geçit gibi bir şey daha yapılması lazım. Hülasa söylediğin gibi Erkilet girişi, kanayan yaramız, tek bir girişi var. Ta şeyden Nuh Naci Yazgan o taraftan bir şeyler var ama yetmez. Şehirden Erkilet'e giden çok fazla insan var ve işte şimdi 4. OSB'de artık şeye doğru, Sivas yoluna doğru yapılıyor. Yeni yapılaşmalar çok fazla. Nüfus bugün hadi 150 bin, belki 3-4 sene sonra 200 bin olacak. Hiç kaldırmaz hale gelecek. Şimdiden bu tedbirleri almakta fayda var.
1: Kesinlikle öyle. Birazcık da toplu taşımanın da üzerinde belki de yoğun düşünmek lazım. Şu ekonomik gelişmelerde insanlar daha fazla araç alayım demek yerine daha fazla toplu taşıma kullanayım demeyi tercih edebilir. Bunun için konforlu, daha hızlı tüketilebilen, kliması olan toplu taşıma araçlarına da bu anlamda ihtiyacımız var yaz kış. Çünkü siz buradan rahat edecek olursanız şehirde rahatlamış olacak. En azından şöyle düşün, 200 bin kişi, 100 bin kişi arttı ya da araç sayısı arttı demek yerine tamam kardeşim arttı ama toplu taşımada da alan rahatladı. İnsanlar artık daha az bireysel araçlarını kullanıyor. Sadece hafta sonu kullanıyor dediğimiz gün, İstanbul vari olduğumuz gün birçok problemi belki de çözmüş olacağız en azından ulaşım konusunda. Yoksa benzer yollarla İstanbul'un trafiğini kaldırma şansı da yok ama metrobüs kullanıyor, tramvay kullanıyor. Trafikte gitmek artık daha yoğun bir maliyet olduğu için toplu taşımayla kurtarıyor. Efendim para piyasasına hiç başlamadık. Trafik piyasasıyla başlayınca bu arada tabii ki trafikteki vatandaşlarımız, kardeşlerimize hem WhatsApp hattı üzerimizden hem sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere bazı verileri ulaştırabilirler. En azından biz oradaki yoğunluk durumu varsa diğer kullanıcılarımız da en azından haberdar etmiş oluruz. Aman dikkat edin, aman kaza var, aman burada sıkışıklık var diyebileceğimiz. Lütfen buyurun.
0: 0352 alan kodu 336 25 98. Tekrar ediyorum, 0352 alan kodu 336 25 98 numaralı telefon hattımızdan, WhatsApp'tan bize mesajları varsa görüntülerinizi de bize iletebilirsiniz.
1: 0352 deyince WhatsApp olmaz diye düşünüyorlar ama 5 yıldır kullanıyoruz.
0: Tabii, buradan bir WhatsApp olarak. Sabit numara üzerinden de WhatsApp'ta kullanabilirsiniz.
1: Efendim para piyasasına dönelim, ne oluyormuş memlekette diye bir de buna bakalım isterseniz. Dolar, euro kuru ve Brent petrol tabii ki en önemli hikayemiz olmuş olacak. An itibariyle dolar kuru 48 lira 63 kuruştan, euro ise hemen yeniledi sayfa, şimdi bakacağım, çok özür diliyorum. Hadi. Peki euro ise 56 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4311 dolarlık bir fiyat söz konusu ve hepimizin iki gözünün çiçeği Brent petrol. Şu an itibariyle 106 dolar 99 centlik bir fiyatla da Brent petrol tavan yapmaya ve ben buradayım demeye devam ediyor. Dün Borsa İstanbul -1.60'lık bir puan düşüşüyle 14235 puana gerilemiş oldu ve burada da ufak tefek bir borsa hareketliği var. Borsada daha dün giremedik tabii ki, bu geçtiğimiz 2 ayın 3 ayın özetine gidiyor olunca borsada da bir manipülasyon operasyonu var. Beraberinde tahvil piyasasında ciddi bir operasyon var. Hatta bazı gazetecilere, bazı siyasetçilere göre son dönemin en büyük kapanışlarından ve kayıplarından bir tanesi yaşandı. Özellikle tahvil piyasasında. Bunlar da piyasayı önemli olan ölçüde değiştirmiş olacak. Bugün itibariyle, yani bugün ayın 15'i salı gününden geçerli olacak şekilde Motoring Uyur grubunda da 6 lira 62 kuruşluk bir fiyat artışı meydana geldi. Aynen öyle. Gece saatleri itibariyle geldi. Açtı görünmüyor artık, neresinden nasıl çıkacağız bunu da çok fazla bilmek mümkün değil ama müthiş derecede bir fark var. Motorinde artış sürüyor. Neredeyse 100 liraya yaklaşmış oldu. 100 liraya dayandı. Aynen öyle. 6.62'lik tarifeyle beraber benzin litresi 100 liraya yaklaştı diye geçmiş. Petrol fiyatlarının 110 dolara yaklaşması, dövizdeki hareketlilikle akaryakıt ürünlerindeki yükseliş sürüyor. Yükselişin iki nedeni var. Birincisi Husilerin Babül Mendeb Boğazı'ndaki saldırılarını sürdürmesi. İkinci neden ise Körfez ülkelerinin Umman'da yapmayı planladıkları toplantının

0: ertelenmesi son olarak gelen 6.62 zamla tabelalara yansımış oldu. Motorin 95 liraya geçti. Benzin ve motorun arasındaki fark ise 15 TL'ye kadar çıktı. Motorun fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından Ağustos ayında ÖTV sıfırlanmış. 1 Eylül'den itibaren ise 3 TL ÖTV alınmaya başlanmıştı. Motorin de ÖTV Ekim ayında 6 TL, Kasım ayında 9 TL ve Aralık ayında 12 TL olarak alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13 lira 90 kuruş olarak uygulanacak. Motorun Eşer Mobil uygulamasından da çıkarılmıştı. Akaryakıt fiyatlarında şu an itibariyle İstanbul'da 95.60, Ankara'da 96.75, İzmir'de ise 97 lira olduğu, Doğu illerinde ise 98 lira 47 kuruşa kadar satıldığı görünüyor. Benzinde ise 80, 81 ve 81.50'lik bir fiyat söz konusu. Doğu illerinde 82 lira 88 kuruştan da şu an itibariyle benzin satılıyor. O da gelmiş 80 küsüre, o da yaklaşıyor 90'a ama beraberinde 100 liraya yaklaşan.
1: Önemli ÖTV konusu, şu an 3 TL olarak alınıyor. Normalde 13 TL olması gerekiyor. Yani 10 TL'lik bir fark
0: Sübvansiyon var. Sübvansiyon var
1: arada. Sübvansiyon var. 97 TL aslında 107 olacaktı. Hı hı. Normal ÖTV'yi almış olsaydı 107. Orada bir 10 liralık bir sübvansiyon var, yoksa biz 100 lirayı çoktan...
0: Valla bu yakıt fiyatlarıyla sübvansiyon da bir mecburiyet gibi görünüyor. Yani mecburi bir sübvansiyon alanımız var. Ve burada da ciddi ciddi de zorlanıyoruz, Allah var. 100 liraya yaklaşan yakıt fiyatları dün Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bulat buradaydı. Sanayi Odası'nın 60. yıl gecesi ödül töreni için gelmişti. Bu arada da biliyorsun Kayseri'de Sani markasını ile üretim yapılan, Ankara merkezli üretim yapılan Tokgöz Grup orada da yeni iş makinelerini, daha doğrusu tırlarını gösteriyordu, elektrikli grubu. Hakikaten şimdi hesabı bir bak, 100 liraya akaryakıt almak mı, mazot almak mı, yoksa daha uygun olan elektrik üzerinden bir ulaşım sağlamak mı? İnsanlar büyük küçük araçlarda bunu zaten çok uzun zamandır kullanıyoruz biliyorsun, ama büyük araçlarda da bunu kullanma kararına vardılar, varmak zorundalar. İlk yatırım maliyetleri bir miktar yüksek ama yatırım maliyetlerine çıktığın zaman da mecburi gidişatımız böyle gibi oluyor. Peki ne zaman dönecek de biz ne zaman toparlayacağız bunu? Şu an itibariyle Trump'ın iki dudağının arasındayız. Trump petrol mesajı vermiş, demiş ki çok zekice bir açıklama yapmış Halil'cim. Bunu duyunca şaşıracaksın muhtemelen. Sarı Reis böyle bir şey yapmış. Savaş bitince düşecek demiş petrol. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın askeri çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini belirterek Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam ettiğini de açıklamış. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelindeki fiyat artışları eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin sorumlu tutmuş. Biden dönemindeki petrol fiyatlarının mevcut seviyelerin üzerinde olduğunu belirten Trump, kendi yönetiminin ise İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini kaydetmiş. Petrolün geçici bir istisna olduğunu ve diğer fiyatların keskin şekilde düştüğünü ifade eden Trump, İran'ın askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla çakılacak ve bu da çok uzun sürmeyecek değerlendirmesini yapmış. Biz yaz döneminin sonunda tatile giderken ve yayını kapatırken dünya Trump'ın iki dudağının arasındaydı. Arada Türkiye'ye geldi gitti. Hatta Türkiye'deyken İran'ı bombalamaya başladı. Tam Türkiye'deyken başlamıştı yeniden bombalama ve yeniden hareketlilik ve şu an itibariyle hala devam ediyor. Hala her an her yerde saldırılar var. Bir kısa özet isteyelim Halicim senden. Ne oldu? Husiler ne yaptı? Trump ne yaptı? İran'daki son durum ne? Bir kısa özet verelim istersen.
1: Kısa özetler önce bu petrolle bir parantez açmak istiyorum. Neden bu kadar yüksek? İşte bundan 4 sene 5 sene önce 117 dolarken Brent petrol bizdeki 70 TL'lerde, bugün ne oluyor derken bazen sosyal medya hesaplarına yazılıyor. Şimdi haklı oldukları konular da var. Peki bizde niye yüksek? Petrol, şimdi Türkiye'de iki tane petrol üreten, yani daha doğrusu petrolde mazot, benzin, işte dizel, yakıt, LPG üreten iki tane şirket var. BOTAŞ ve TÜPRAŞ. TÜPRAŞ zaten Koç grubunun, biliyorsun. Bunların fiyat belirleme anlaşması zamanında, bunlar özelleştirildiğinde ve bu şirketlere verildiğinde, anlaşma maddelerinde Akdeniz Havzası üzerindeki bulunan ülkeler arasındaki oluşan fiyata göre belirlenir diye bir madde var. Bizim elimizi ayağımızı bağlayan, şu an 97 TL olmasının sebebi GIF dediğimiz bu anlaşma maddesi aslında. Ne anlama geliyor bu? Burada üretici firmaların aşırı ve ultra kar marjından geliyor Mustafa. %46-47'lere varan mazotta bir kar marjı var TÜPRAŞ'ın. Peki %45-46'lar ne demek ya? korkunç bir rakam bu sektör için. Dünya ortalaması nedir dersen, dünyada farklı şirketlerin ortalaması %13 ile 15 arasında kar marjıyla üretim ve satış yaparken Türkiye'de bu oran %46. Ne demek? Aslında olması gereken rakamın dünya ortalamasına göre karlılık ve marjları dediğimizde şu an 97 lira dediğimiz mazotun 65-70 TL aslında gerçek rakam. Aradaki fark kimde? Tüpraş'ta. Kimde? BOTAŞ'ta. Bunu bir parantez içinde söyleyelim. Sonrasında bu kötü bir şey. Bu devletimizin bu şirketlerle yaptığı anlaşmada koydukları madde ya da bu firmaların bu maddeyi koyduktan sonra bizimkilerin imzalaması. Elini ayağını bağlıyor. Dönülür mü? Evet dönülür. Devletin istemesi lazım. Döndük İran meselesine. Hümeyni soyadını hatırlayamadım. Üst düzey yetkililerden bir tanesi 2 gün önce bir açıklama yaptı. Çok enteresandı. Dedi ki Suudi Arabistan'ın Husilere karşı yaptığı operasyonun nedenini dini bir inanışla Mehdi'nin gelmesini geciktirmek için yaptığı bir şey. Çok uzun. Yarın istersen bulayım o şeyi okuyayım, paragrafı. Hı hı. Akla ziyan bir dini inanışla yaptıkları bir yorum var. Tıpkı İsrail'in kendi Tevratlarına bağlayıp da bazı şeylerin neden ve hangi vaatlerle yaptığının birebir fotokopisi İran tarafından var. Onların da kendi inancı. Biri İsa Mesih'i bekliyor, biri Mehdi'yi bekliyor gibi gibi. Diyor ki Suudi Arabistan'da Husilere diyor saldırmasının tek bir tane nedeni var. Çünkü diyor Mehdi nerede zuhur edecek? Yemen'de zuhur edecek. Yemen'de zuhur etmesinin önüne geçmek için, engellemek ve Mehdi'nin dünyaya gelişini engellemek için yapıyor. Mehdi diyor oradan diyor çıktığı zaman diyor zaten diyor bizi de onurlandıracak olarak diyor Şia inancıyla gelecek, Şii inancıyla gelecek. Yemen'den sonra orada bir lokasyon böyle bir bölge köy ismi hı-hı veriyor. Sonra diyor İran'a gelecek. İran'a geldikten sonraki tüm dünyadaki önce Şiileri sonrasında da kendine biat edecek olan İslam dünyasını birbirine bağlayacak diyor. Mekke ve Suudi Arabistan buna engel oluyor. O yüzden diyor bunu yapıyor diyor. Enteresan bir açıklama. En yetkili ağızdan ve devlet televizyonundan yapılıyor.
0: Savaşın son durumu, Husilerin son durumu ve hikayenin son durumunu hemen bir alalım. Yani çünkü oradaki hikaye çok uzun. Biliyorum ara ara dönemlerde yine serpiştiririz ama geçmişte konuşmadığımız 3 ayın içerisinde bu kısmı bugün kısa geçmek istiyorum. Sana zahmet olursa.
1: O zaman şu kısa geçelim. Bir Husiler Boğaz'ı ele geçirdi %90'ını ve şunu söylüyor diyor ki ben komple Boğaz'ı kapatmadım, Hürmüz gibi değil. Ben sadece ve sadece Suudi Arabistan'ın tanker gemilerinin, petrol gemilerinin ve ticaret gemilerinin geçmesini engelliyorum. İzin vermiyorum. Onun dışındaki bütün dünyanın bütün ticari gemileri geçememiş. Evet. Şu an oradaki Süveyş kanalından, Kızıldeniz'den gelen kanalın durumu en son bu. Şimdi soru şu. Burada bir savaş gibi bir ortam var. Pakistan, Mekke anlaşmasıyla Türkiye ve Pakistan bu savaşın içerisine dahil olur mu? Olmaz. Sebep henüz yasalaşıp hem Pakistan'da hem Türkiye'de Mekke anlaşması yürürlüğe girmedi. Anlaşma imzalandı ama Ekim'de meclise gelecek. Meclisin onayı gerekiyor. Pakistan'da da aynı şekilde Pakistan hükümetinin meclisinde onaylanması gerekiyor. Sonrasında Husilerle beraber Arabistan çağırsa bile hem Türkiye hem Pakistan savaşa girer mi? Hayır girmez. Neden? Husiler bir devlet değil. Bir alt grup, etnik grup. Devlet kim? Yemen. Husiler oradaki etnik bir kökene sahip olan ve Yemen'e karşı bir özgürlükçü, bize haklarımızı ver diyen bir yapıdan oluşuyor. Ne zaman başladı? 2011. Ne zamandan beri İran kendi vekil güçleri gibi kullanmaya başladı? 2014'ten itibaren. Mevcut durumda ticaret olarak bir sıkıntı yok. Sadece Suudi Arabistan gemilerine yönelik bir abluka ya da bir engel
0: ambargo var. Husiler zaten çok uzun zamandan beri özellikle Suudi Arabistan ve hatta füze saldırıları da vardı biliyorsun karşılıklı olarak. Bununla alakalı da mücadele etmek için de Suudi Arabistan kendi içerisinde bir ayrılıkçı düzene karşı bir başkaldırıya karşı bir sistem oturtmaya çalışıyor. Ve çok uzun zamandır da devam eden bir matematik vardı. Şimdi Boğazlar'da son durum.
1: Çok kısa.
0: Boğazlar'da son durum. Hürmüz Boğazı kısmen kapalı ama kısmen açık. Petrol akışı devam ediyor. Husilerin kapatmış olduğu Boğaz'da Kızıldeniz. Kızıldeniz'in girişinde Husilerin kontrolü var. Oradan sadece Suudi Arabistan gemileri geçemiyor. Kızıldeniz'den ana boğazdan yani Kızıldeniz'in çıkışındaki boğazdan parayı veren herkes geçebiliyor. Buradan yani bir sıkıntı kalmadı. Sıkıntı yok. Doğru mu?
1: Tehlike yani bugün böyle de yarın başka şeyler olabilir. Çünkü boğazın karşı tarafında Somali var, Sudan var, bu tarafta Yemen var, Husiler var. Orası kaynayan bir ne diyelim, kaynamak üzere olan bir yer. Hı hı. O yüzden de hem Çin, bak Kanada'dan petrol alımına başladı. Kanada'nın aldığı petrol de aşağıda Güney Afrika'nın altından Ümit Burnu'nun üzerinden devam ediyor. Alternatif yollar. Amerika'daki ticaret yapan, uluslararası ithalat ihracat yapan, yani işin ticaretinde olan firmalar güzergahı alttan Ümit Burnu'ndan yapıyor. Yaklaşık 25 gün süreyi uzatıyor ve maliyeti de %15 uzatıyor. Artırıyor.
0: Bu da böyle olunca sürekli olarak maliyetlerimizin üzerine, yakıt özellikle akaryakıt maliyetlerinin üzerine gelen bir farktan bahsediyoruz. Şu an itibariyle 107 dolar civarında bir yakıt maliyetinden bahsediyoruz. Brent petrol maliyetinden bahsediyoruz. Senin anlatımınla aradaki şirketler belki daha fazla para kazanıyor diyeceğiz ama kanunu zamanını da çıkartınca bugün uygulaması konusunda da şimdilik bir şey yapamıyoruz. Verilen hak hadisesine gelmiş oluyor. Şu an itibariyle o haklıydı, o fazla kazanıyordu demenin bir adım ötesine geçiyorum. Vatandaşın cebinden 100 liraya yakın bir mazot parası çıkıyor. Bu ekmekten ulaşıma her tarafa bir zam furyasını da otomatik olarak beraberinde getiriyor. Dün okul açıldı. Öğleden sonra da Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi vardı biliyorsun. Belediye Meclisi'nde servis ücretleriyle alakalı fiyatlar netlenmiş oldu. Bu arada şu an aracından okuluna gitmek ya da işine gitmek isteyenlere de ufak bir bu anlamda hatırlatma yapmış olalım. Dün %35'lik zam onaylandı. Şimdi bir taraftan hatta mecliste de bunun tartışması oldu. Efendim kim için doğru, kim için yanlış? Veri için baktığında her rakam yüksek rakam, doğru mu? Yani 1 lira da versek, 1000 lira da versek, 10 bin lira da versek yüksek kardeşim. Yani ekonomik olarak insanlar rahat durumda değil. Ama bir taraftan da servisçiler tarafına bakıyorsun. Servisçinin de o yakıtı, o mazotu alıp hareket etmesi gerekiyor. Ve onların da şu an en büyük korkusu şu. Tamam bugün itibariyle kabul ettik ama yarın bir gün yakıt biraz daha artarsa, farklı maliyetlere hiçbir şey olmasa yılbaşı itibariyle asgari ücret artacak. %30 da bu arttı desem bu da bir artış. Bunları yansıtabileceğiz mi diye bunun tartışması var. Ne alan razı, ne veren razı, ne giden razı, ne kalan razı. Servise binmeyenler ayrı bir problem. Binenlerin verdiği rakamlar aynı problem, ayrı problem. Şu an itibariyle 0-5 kilometre arasında 2900 lira, 10 kilometreye kadar olan mesafede 3100, 20 kilometreye kadar 3300, 30 kilometreye kadar 3850, 40 kilometreye kadar 4300 liralık bir servis rakamından bahsediyoruz. Cumartesi ekleyecek olursanız, cumartesi günü de çocuk servis kullanacak derseniz yaklaşık 1000 lira civarında da cumartesi farkı çıkmış oluyor. Rehber öğretmen de girsin işin içine diyecek olursanız aylık 1000 lira civarında da bunun farkı çıkmış oluyor. Yani ilkokul ya da anaokulu, ilkokul daha çok müsait, çocuğu servise binecekse ve ortalama da 10 kilometre civarında bir yere sahipseniz, 5 kilometre yakın mesafe zorlanınca yürürsün yani. Aynen, 3100 lira artı 1000 lira doğrudan 4100 lira gibi bir rakam var. Bir de üzerine hafta sonu gelecek olursa aynen dediğin gibi 5 liralık bir rakama tekabül etmiş oluyor. Şimdi 5000 lira ucuz mu pahalı mı? Vallahi tartışılacak çok fazla bir durum yok. Şu yakıtın içerisinde ne söylesen ucuz, ne söylesen pahalı. Vatandaşlar da bu anlamda bunun sancısını yaşayacaklar. Yetmedi. Dün Memduh Bey mecliste dedi ki özel halk otobüsleri de geldi dedi. Onlar da zam istiyor çünkü yakıtımız fark ediyor diyor. Şimdi onlara yakıt desteği veriliyor biliyorsun, büyükşehir bütçesinden de veriliyor ama onlar da diyor ki efendim bizi kurtarmıyor. Şimdi bugün yarın eğer fiyat bu mantıkla devam edecek olursa bugün yarın onlar da masayı tıklatacaklar. Hadi arkadaş bize de bir zam ver diyecekler. Şimdi zam mı yaptığın zaman vatandaş isyan edecek, diyecek ki olacak bu muydu, bu kadar zam mı olur, servise bu kadar para mı olur, otobüse bu kadar para mı olur? Haklı mı? Vatandaş bence her zaman haklı. Ama dönüyorsun diğer tarafa, bunu işletenler de bir şekliyle bunun hareketini oluşturmak zorunda, bunun devamını getirmek zorunda ve bu devamlılığın getirilmesi için de yakıtların yakıt fiyatlarının düşmesi, Trump'ın biraz önce söylediği gibi tam kardeşim savaş bitsin de biz bu saldırılardan vazgeçelim de bu işi çözeceğiz demesi gerekiyor. Bu kısımda da zorlandığımız aşikar, çünkü Trump'ın ne istediğini, İran'ın ne verip ne vermediğini bile doğru düzgün keşfedemiyoruz. Buyurun.
1: Dün aynı sarı deli Trump'ın açıklaması. Dedi ki biz dedi İran'da kalıcı olabiliriz. Bazı petrol rafinerilerini ya da petrol işletmelerini işletebiliriz. Orada kalabiliriz. Savaştan sonra Venezuela gibi dedi. Bak çok enteresan bir cümleydi. Aslında İran'da neden olduğunun itirafı. Başlangıçta İsrail gibi gözüktü, İsrail'in yanında olduğu için İran'a savaş açtı diye biz düşünüyoruz. Sebep o, evet. Ama asıl niyet İran'ın petrolüne yani enerjisine çökmek. Evet. Venezuela'da olduğu gibi. Ve bunu da dün zaten biliyoruz da itirafını biz dün duyduk. Orada kalabilirim. Yani şunu desek ki İran ya benim işte örnek veriyorum %30 %40 petrol işletme sahalarımı ben sana verdim dese, sana net söylüyorum yarın değil bir saat sonra savaş diye bir şey kalmaz. Boğaz da açılır ve İran'ın batıya entegrasyonu bile çok hızlanır. Yarın hızlanır. Yarın bile beklemez. Bir saat sonra başlar. Çünkü asıl amaç o. Aslında hadi onu da söyleyeyim. Bir taşla 5 tane kuş birden vurur ABD. Neden? Çünkü BRICS üyesi ve BRICS üyesi ülkelerle hem Rusya hem Çin tarafından alınan verilen bir ticaret var. İran'ı kendi sahasına çekip hem petrolüne el koydu bir kısmına. %50'sine, %40'ına. Bir, bunu yaptı. İki, Çin'in ucuz petrol alımının da önüne geçti. Doğu'da olan o entegrasyon ya da ticaretini batıya aktardı ve Orta Doğu'da hakimiyeti eline aldı. Kaç evet. tane unsur var? Ve bunu da dün söyledi zaten.
0: Vallahi bu unsurların hepsi adamların iki dudağının arasında ve karşılıklı çatışmaya bakıyor. 3 güne 5 güne biter dediğimiz savaşlar 3-5 yıldır sürüyor. 5. yılına dönmüş Rusya-Ukrayna savaşı hala bitmesini bekliyoruz. İran-Amerika savaşı çok uzun zamandır ya veren kırıldı kırılacaklar diye başlamıştık. Asıl aktör İsrail gibiydi. Şu an İsrail meydanda yok. Yani savaşın içerisinde yok. Amerika İran'la kendi başına mücadele ediyor. Aslında hikayenin başlangıcında da İsrail'in ve Orta Doğu'nun güvenliğiydi. Bir taraftan da hikayenin bir başka noktası. Şu an itibariyle İran kendi savaşını, Amerika kendi savaşını vermeye çalışıyor. Kim kazanır diye bakmıyoruz ama sürecin uzamasının dünyaya maliyetini daha rahat görebiliyoruz. Yani burada kazanan taraf, kaybeden tarafı başta da çok fazla değerlendirdik. Eğer şu an Amerika'nın yaşadığı şeyin bir kazanç olduğunu düşünüyorsanız, dünya devi benim, bu kadar silahım ve mühimmatım var diyerek bir yıllık hemen hemen bir yıllık süreyle sen savaşla alakalı hareketi gerçekleştiremediysen ve ortada kontrolü sağlayamadıysan dev olmadığın anlamına geliyor. Bu çok fazla kazanılmış bir savaş ya da kazanılmış bir ekonomik mücadele gibi görünmüyor. Kral çıplak dedi bence İran dünyaya, Amerika için.
1: Aynı Ukrayna Rusya gibi.
0: Aynen
1: öyle. Biraz da biter dedik.
0: Aynen o girişle Ukrayna biz.
1: Bak, 4. 5. yıl ve bu haliyle giderse İran ABD savaşında biz 4. yılını bile görürüz. Görmez inşallah da. Bu gidişin sonucu biraz bunu gösteriyor.
0: Valla dünya bu fiyattaki petrolü 4 yıl boyunca almaya devam ederse İran zengin olur, Amerika zengin olur, Arabistan zengin olur ama geri kalan kısımlarda hakikaten ciddi evet. anlamda fakirleşmiş olur. Çok yüksek fiyatlardan ve marjlardan bahsediyoruz. Tabii savaşı düşünürken ya da Trump'ın açıklamalarını düşünürken ay canım benim ne kadar ne hemen bir savaşı bitirse de petrol düşsün istiyorlar filan diye düşünüyoruz. Ya da düşünenler vardır belki de. Petrolün yüksek olması ya da savaşın gerginliğin sürmesi birilerinin çok işine geliyor. Mesela Rusya-Ukrayna savaşında da aynısını yaşadık. Rusya doğalgaz fiyatlarını istediği fiyata geçirdi. Avrupa'ya ben size bu fiyattan satıyorum ya da siz bilirsiniz dedi. Tüm ekonomik yaptırımları baştan sona yani düşünsene tüm markalar çıktı oldu. Tüm ekonomik yaptırımların faturasını doğalgazdan çıkarttı. Biz şu an doğalgazı satmıyoruz ya da çıkarttığımız petrolü satmıyoruz. Kendimize yetecek kadar daha yok. Bunun için bu konforu henüz keşfedebilmiş değiliz ama tüm dünyaya petrol ya da doğalgaz sattığınızda krizler bazen işinize gelir. Bazen de genel itibariyle işinize gelir.
1: Şunu da unutmayalım. Aynı Rusya tarihinde ilk defa petrol ithal etmeye başladı. Çünkü Ukrayna sürekli dronlarla ya da füzelerle tesisleri vuruyor. Çok büyük tesisler vuruyor. Kullanılamaz hale getiriyor.
0: Evet.
1: Bugün tekrar inşaatına git, tekrar başlayalım deseler 3 yıl 4 yıl ve artık kendi stoğu da bitti. Üretim de yapamıyor ve dışarıdan ithal etmek zorunda. Aynı Rusya. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin.
0: Şimdi tam da bu noktada Kayseri'ye de dönmek istiyorum. Kayseri'de hareketli bir gün geçirdi dün itibariyle. Eğitim öğretim sezonunun başlaması, Büyükşehir Belediye Meclisi, ardından Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın Kayseri'ye gelmesi. Kayseri'de bir dizi ufak görüşmeler gerçekleştirdi. Ufaktan kastettiğim protokolün mecburi hattı gibi işte valilik geldiği işte AK Parti binası, Büyükşehir Belediyesi. Ardından da sanayi gecesinde sanayiciyle buluşmuş oldu Sayın Bulat. Bu arada dün biliyorsun Kayseri Spor'un İstanbul Spor'la içeride bir maçı vardı. 4-0 kazandılar. Tebrik edelim. Güzel bir mücadele, güzel bir maç sonucuyla hareketli bir gündü. Dünün gündemlerinden bir tanesi, Aşkın Genç'te gündeme getirenlerden bir tanesi oldu. Aslında dün mecliste de, belediye meclisinde de benzeri şeyler konuşulacaktı ama belki de çok fazla yeri değildi. Herkesin aklındaki ve kafasındaki hadise şu, bu kadar gelişme, bu kadar hayat, Orta Anadolu ne oldu ve ne olacaktı? Yani bu kadar şey konuşulurken Orta Anadolu fabrikası niye bu kadar konuşmuyoruz? Muhalefetin de dile getirdiği konulardan bir tanesiydi. Belki de konuşmak lazım. Geçtiğimiz günlerde Nasıl Bir Ekonomi gazetesi de benzeri bir haberi geçmiş. Firmanın sahipleriyle haberi geçmiş. Demiş ki artan maliyet ve ateşten gömleği artık çıkartmamız gerekiyor. Tekstilden tamamen, yani denim tekstilinden, kot kumaşı tekstilinden tamamen çıkma kararı aldık. Kayseri'deki fabrikanın durumu henüz bilmiyoruz. Kapatabiliriz derken makineleri tamamen başka bir noktaya da geliriz. Ama burası bizim memleketimiz, yani ata toprağımız. Biz yarın bir gün burada başka bir üretimden bahsedebiliriz demişler. Ama şu an itibariyle kesin ve kati karar olmak üzere biz burada artık bu üretimi yapmayacağız net olarak koymuşlar. 1400 kişilik nitelikli işsizlik. Dün Memduh Başkan'la meclis çıkışında konuştuk. Kendisi de ufak bir izahat geçti. Şimdi de yeriyken ve vaktiyken konuşmak lazım. Herkesi tek tek aradım dedi. Yani bakanlığı, Hulusi Paşa'yı, Sanil Eltaş'ı, görüşülebilecek yerleri. Ama firma burada devam etmek istemiyor. Zarar ateşten gömlek ve biz bu işin içinden çıkamıyoruz dedi diyor. Senin yaptığın hesabın bir başka levelini yapmışlar. Şu an itibariyle Mısır'da ortalama tüm tüketimiyle $200 civarından personel çalıştırabiliyoruz. Türkiye'de şu an Orta Anadolu'nun son bıraktırdığı ortalaması $2000.
1: Benim yaptığım hesabın üzerinde.
0: Çarpık. Yani kişi ortalamasında $1800'lık neredeyse bir maliyet farkından bahsediyoruz.
1: $1800
0: kişi çarpı 12 ay. Şimdi bu hikayenin bu rakamın geldiği noktada biz bu adamlara kardeşim siz burada niye üretim yapmıyorsunuz deme şansına sahip olamıyoruz. Yani sen de yapmazsın, diğeri de yapmaz. Bu kadar zararı biz de yapmayız.
1: $30.250.000 TL karşılığı yaklaşık 1,5 trilyon TL. Bu bir yılda Mustafa. Her sene bu rakam.
0: Katlayarak devam ediyor.
1: 5 yılda.
0: Aynen.
1: 7,5.
0: Şimdi bu hikayenin geleceğini ve geldiğini hepimiz biliyorduk. Tekstille alakalı hikayenin geldiğini hepimiz biliyorduk. Ve özellikle döviz baskısı, mali politikalar bu işin bir başka sebebi. Ama biz şu an itibariyle ya dolar 48 lira değil de kardeşim 96 lira demiş de olsan bu işi kurtarmıyor. O zaman sen $2000 değil $1000 çalıştırmış gibi olursun personeline. Ki Türkiye'de çok dışı açık devam ettiğimiz için dolar ne kadar artarsa enflasyonumuz o kadar artıyor ve biz bu canavarı bir türlü yenemiyoruz. Yani normalde bizim ücretlerimiz bu fiyatlarda filan değildi. $200-$300 geçinen bir Türkiye vardı. Ama dikkat et, şu an $1000'a yakın rakam alıyor herkes. Maliyetleriyle, işverene maliyetleriyle $1000'lık maliyette vatandaş yine geçinemiyor. Şimdi dünden beri bu başka bir konu ama hemen araya gireyim. Dünden beri bazı kaynaklarda şöyle bir şey diyoruz. İşte Alev Alat diye örnek gösteren, kaynak gösterenler vesaire var. Türk milleti aslında fakir değil ama tamah etmiyor. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Kardeşim bunun tamahla filan alakası yok. 25-30 bin lira olmuş normal bir dairenin şu an itibariyle kirası. O gün bir arkadaşım diyor ki Eskişehir Bağları'nda, genç bir çocuk ya, Eskişehir Bağları'nda 10.000 TL'ye oturuyorlar. Eskişehir Bağları'nı biliyorsunuz. Ortamı ve yani 3-4 katlı bir evin. Gece kondunun dönüşüm alanı. 10.000 liraya oturuyorum, evi bırakmak istemem abi, fiyatım çok uygun diyor. 10.000 TL'ye Eskişehir Bağları'nda. Şimdi dönüyorsun, siz bu insanlara 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira gibi rakamlarla efendim geçinin, hayat kurun ve bununla rahat edin diyorsunuz. Böyle bir şansımız yok. Peki rakam yüksek mi? Evet yüksek. Şimdi düşünsene, Türkiye'de birinin $200 maaş aldığını, ne yapıyor $200? 10 bin lira. Yaklaşık 10 bin lira. 10 bin lira maaşla geçindiğini düşün. Türkiye'nin üretim hattının düzelebilmesi için ve bizim ihracata ve tekstildeki alana dönebilmemiz için asgari ücretin 10 bin TL civarında olması lazım. Şu an 28 bin 75 lira ve zammın üzerinden geçen bir yılın içerisinde maaş eridi bitti. Normal şartlarda şu an olması gereken, eğer aylık bir rutinle döngüyle geçmiş olsaydık %30 civarındaki bir artıştan bahsederdik. Doğru mu? Enflasyon katsayısıyla beraber ortaya çıkacak rakam belli. Yaklaşık 40 bin lira civarında. 40 bin liraya yakın bir rakam çıkmış olurdu ortaya. Yani şu anki tahmin ettiğinden daha fazlası. Var mı arada çıkabileceğimiz bir yer? Yok. İşveren mutlu değil Ali'cim. Çalışan hiç mutlu değil. Hiç mutlu değil. Ve haklı sebepleri var. Dönüyorsun, memur mutlu değil. Bir adım ötesini söyleyeyim mi? Milletvekili mutlu değil maaşında. Şimdi diyeceksin ki kardeşim 300 bin lira maaş alıyorsun, daha sen de mi mutlu olmayacaksın diyeceksin. Haklısın. Ben de senden fikir değilim. Ama o da mutlu değil. Aynen canım, ona göre gelir var. Yani haftanın 2 günü 3 günü Ankara'da misafirhane bedelini ödeyecek, yol parasını ödeyecek. Yani bir de yakıt vesaire desteği yok.
1: 300 tane misafir ağırlıyor.
0: Yok, 300 tane de ağırlamıyorlar. Yani yok, 300 misafir. Ama siyasetin de bir maliyeti var. Bu da belki bir anlamda kendini zorluyor. Ama bunu uç örnek olsun diye söyledim. O da mutlu değil. Ne alan razı, ne veren razı, ne de kimse bununla alakalı o hamdolsun filan demiyor. Ya diyoruz, çok şükür ağzımızdan eksik olmuyor, maşallahımız var. Yani çok şükür, bugünümüze çok şükür, iyi ki böyle oldu. Yani hamdolsun evimize gidebiliyoruz diyoruz, canımız sağ diyoruz, hiçbir şey olmasa. Ama gün ve gün geçtiğimiz noktaya bakacak olursam biz gün ve gün ekonomik anlamda küçülüyoruz. Şimdi önemli verilerden bir tanesi. Orta vadeli plan açıkladık. Kendimizce yine tek haneli enflasyonları 2028-2029 attık böyle. Yani bu takvimlerde biz yapacağız. Bu takvimlerde tek haneli düşeceğiz. Ne zamandan beri Sayın Şimşek burada? 2023 mü?
1: Doğru.
0: 2023. 2023'ten bu tarafa biz Mehmet Şimşek yönetiminde 2023 müydü ya, tam olarak emin değilim. Ben vereyim şekerini biraz. 2023'ten bu tarafa bu hikayenin içerisinden biz çıkamadık.
1: 2023 Temmuz'da geldi Mehmet Şimşek.
0: Biz çıkamadık, 2026'dayız ya. Düşeceğiz, düşemedik. Düşeceğiz, düşemedik. Enflasyon düşüyor, düşemedik. Psikolojik sınırı düşemedik. Ve yenemediğimiz bir tablo var işin içerisinde. Mesela şu an şöyle diyoruz. Hepimizin ortak kararı Ali'cim. Yanlışım varsa düzelt. Bunu seninle de yayınlarımızda çok fazla konuşuyoruz. Diyoruz ki dolarımız aşırı derecede değersiz. Türk liramız aşırı derecede değerli. Bunun anlamı ne? 48 lira olan doları biz 100 lira yaparsak bizim ihracat kabiliyetimiz artar. Eğer doları da serbest bırakırsak bu da bu anlamda hareket edebilir. Hemfikir miyiz? Normalde teorimiz bu. Mehmet Şimşek bununla alakalı geçtiğimiz gün diyor ki bunu yapamayız. Bu kadar rahat bir alan değil. Enflasyon tehdidi burada duruyor. Biz doları bu kadar baskısız ve alansız bırakamayız. Dolar başka bir noktaya gider. Bunu yapacak durumda değiliz. İkincisi nokta diyor. Şu an itibariyle diyor alım talebi TL mevduatındaki, TL bazındaki alım talebi fazla diyor. Satış değil, alım talebi fazla. Bu piyasayı daha fazla yükseltebilir. TL'yi daha değerli hale kılabilir diyor. Sayın Şimşek bu konuda yanlış biliyor. Daha doğrusu yanlış tahmini bize satıyor. Yani siz kontrol ettiğiniz ve baskıladığınız için şu an TL bazlı işlem dolardan daha değerli. Yani şimdi TL'nin faizine bak, doların faizine bak. Tabii ki adam TL almak isteyecek. Salak mı bizim gibi? Yani bizim Türkiye'de ne olur? Biz gideriz döviz yaptırırdık filan. Geç onu. Diyor ki şu an TL daha değerli. Niye? Faiz de daha yüksek diyor. Buradan tutturamıyoruz. İki, ekonomimiz o kadar hallaç pamuğuna dönmüş durumda ki Halil. Dolar yarın itibariyle 60 TL oldu. 90 TL'den bahsetmiyorum bak. 50'yi geçti, kırdı, 60 lira oldu, 65 lira oldu. Ne olur piyasadaki fiyatlar? Onun fiyatı değişir mi kardeşim? Değişir. Ekmeğin fiyatı değişir mi? Değişir. Rafın fiyatı, kira fiyatı, her şey değişir mi? Asgari ücret dışında, sigorta maliyeti dışında Türkiye'deki aldığımız tüm emtia ve ürün dolar bazlı değişir mi? Neredeyse hepsi değişir. Mesela şöyle düşünelim. Bizim yerli üretimimiz var efendim. Domatesi biz kendimiz üretiyoruz. Doğru mu? Doğru. Domatesi getirirken kullandığın yakıt dolar bazlı ya. Brent petrolden dolayı. Otomatik olarak değişecek. Bugün 100 liraya çıkmış dediğimiz doları, motorini. Doların 80 lira olduğunu, 80 ya da 96 lira olduğunu kabul et. Yani çarpı 2'ye çıktı. 100 lira dediğin 200 lira oldu. Nakliye maliyetini şuradan Antalya'dan ben domatesi misal veriyorum 30 bin liraya getirtiyordum kamyona. 60 bin lira olmadı mı? 60 değilse 50 oldu. Bu da artıyor. Şimdi dolar bazlı ekonomimizi o kadar fazla yerine yerleştirmişiz ki biz doları arttırdığımız her durumda enflasyonu katsayısal olarak arttırmak zorundayız. Enflasyonu katsayısal arttırdığımız için maaşı da buna göre arttırmak zorundayız. Bunun için biz bundan 10 yıl öncesinde daha az dolarla çalışırken, dolar karşılığı daha az çalışırken bundan buraya göre bir miktar daha müreffeh halleydik. Peki dolar bazlı her şey arttı, fark etmiyor ki. Biz de doları çarpı 2 yaparsan asgari ücrette çarpı 2 yapmak zorunda kalacaksın. Çünkü ekonomimizin ana aksının neredeyse çoğu dolara bağlanmış durumda. Petrolle bağlandı, altınla bağlandı, ulaşımla bağlandı hepsi. Yani petrol başlı başına en büyük denge. Petrole bağlı olduğun tüm alanda denge değişiyor. Hele hele Brent petrol fiyatının bu kadar yüksek olduğu bir yerde bu operasyonu yapmak tam anlamıyla intihar. Düşünsene dolar 2 katına çıktı, geçmiş olsun, patladı.
1: Ne zaman faydası olur biliyor musun? Doların yükselmesi, kendi paranın değerinin düşmesi ne zaman sana artı yazar? İhracatın, ithalatı 1 TL geçtiği anda paranın artıdasın. Değerini istediğin kadar düşür. Doğru. Sana hep artı verir. Bizim şu an ihracat yaptığımız kalemlerin ürün, şunu ihraç ettiğimizi varsay. Bu ürünü üretirken bunun %65'i ithal ürünlerden oluşuyor. Dolayısıyla senin yerlilik oranın ihracatta %35. %65 hala ithal girdilerden sağlıyorsun.
0: Bunun için ihracatın artarken ithalatın fahiş derecesi artıyor.
1: Daha fazla artıyor. Doğru. O zaman ne yapacağız? üretimi daha fazla arttırmanın yollarına bakacağız. Ekonomide şu vardır. Maliyetleri düşüremiyorsan üretimi artır. Ekonomide bu
0: kapasiteyi artır.
1: Üretimi artır. Nasıl artırıyorsan artır. Çin 80'li yılların ortasına itibaren 90'lar 2000'lere gelmesinde yaptığı yöntemde tam olarak buydu. Evet. Hatta dünya ticaret mahkemelerine verilmişti. Çin bilinçli bir şekilde parasının değerini düşürüyor diye mahkemelerle uğraştı. Niye? İşte bundan uğraştı. Şimdi peki şu etki olur mu? Ufaktan da olsa olur. İhracatçı mutlu olur. Çünkü dövizi yükselttik. Kar marjı artar. Ama diğer taraftan da şu üründe ithal geliyorsa telefon örnek veriyorum 100 bin TL ise 150 bine çıkar. Dolayısıyla ithal ürünlerin maliyetlerinin artması bu otomobilde, teknolojide tüm ne geliyorsa ithalde. Bu neye yol açar? Artan maliyetle birlikte talebi kısar. İthal ürünlere talebi kısar ve içerideki yatırımcılar da şunu yapar. Ya ben bunu yapıyorum, yapmak zorundayım. Bu yurt dışından pahalıya geliyor. İçeride ben bunu nasıl yaparım muadilini? Bu teşviklerle de bunu yapabilirsen ki Çin'in yaptığı şey bak kaç yıl sürdü biliyor musun Mustafa? 20 sene sürdü.
0: Evet.
1: Düşük kur kendi parasını yani yüksek döviz kuru kendi milli parasının düşük tutması bunların desteklenmesi yurt dışından gelen yatırımcılara tabiri caizse bedava iş imkanı ve arsayın verilmesi vergilerin sıfırlanması kendi iç üreticisini yapması. Yaklaşık 20 sene sürdü. Sonra tekelleşmeye başladık. Gel bakayım kardeşim dedi. 20 sene. Çin gibi 1,5 milyarlık bir nüfus ve doğal imkanları bizden daha fazla. İş gücü 60 dolar, 70 dolardı. Bugün Çin'de de 600 dolarlara geldi. Bu yapılan şey sonuçta 20 sene sonra sana yansımaya başlıyor. Ama 20
0: şu an hiçbir şey yapmasa bile 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl boyunca bu gemi suda batmaz diyor Çin. Dünyanın her yerini ele geçirdi. Politikayı da doğru kurdu. Bizde de politika tam tersi gelişti. Doğru zamanda veya doğru ayakta yakalanamadık işine çıkacağız. Hani burada yapısal reformları, işte kamu harcamalarını vesaire hepsine konuşabiliriz işin içerisinde. Ama ben sadece sonucu biliyorum Ali'cim. Yani bunun gelecek ufkunu işte altın düşer mi yükselir mi, dolar böyle olur mu? Gerçekten bu ülkede bunu söylemek çok zor. Mesela biri bana şunu söyleyebilir mi? Dolar yarın 60 lira olmayacak.
1: Bilmiyoruz.
0: Yarın 30 lira olmayacak. Ülkenin daha önceki yaşanmışlığı bizde otomatik olarak bir taban etkisi yaratıyor. Gidip gidip çarpıyoruz aynı yere. Yani dış yatırımcı da mesela opsiyonunu alırken daha kısa dönemli opsiyonlar alıyor. Şimdi döndük hikayeye. Biz ülkede geldiğimizden gittiğimizden bu tarafa şu anki jargonu şu anki döneme baktığımızda esnafta sıkıntı var. Sanayide sıkıntı var. Paranın döngüsünde sıkıntı var. %45'i bulan faiz ekonomisinin içerisinde iş adamının yatırım yapmak için para bulma şansı neredeyse sıfır. Para buluyor ama bu maliyetlerle bulduğun para intihar demek. Yani sistem öyle bir kilitledik ki, sistem o kadar böyle bir yokluk noktasına getirdik ki. Şimdi birileri hükümetin uygulamış olduğu ekonomi sistemini savunabilirler ya da tersini de söyleyebilirler. Bundan bahsetmiyorum. Peki bir de reele bakalım. Çark durduğunda, sanayin durduğunda, hareket alanın durduğunda bunu tekstil için söylemiyorum. Mesele mi? Sadece Orta Anadolu meselesi değil. Çünkü Orta Anadolu meselesi malumun ilanıydı. Tekstille bitiyoruz kardeşim. Bak haberiniz olsunun ilanlarından bir tanesi Orta Anadolu. Yani ondan önce de Türkiye'de tekstil sektöründe şartel indiren fabrika kapatan işletmeler vardı. Bizim burnumuzun dibinde ve biz görmemişiz. Bazı şeyleri fark etmemişsiniz. Bak bu adam da bağıra bağıra gidiyor. Gider mi acaba dememişiz. Onun için fark etmediğimiz alandı. Malumun ilanıydı bu. Ama Orta Anadolu'yu çıkarak, tekstil sektörünü çıkarak bakıyorum. Kim rahat? Kim hareket edebiliyor? Kim para kazanıyor mesela? Kim ben günüm... Dün bir sanayicim sanayi gecesine giderken şöyle yolda beraber öndük. 4 yıldır, 5 yıldır aynı hikaye yaşıyoruz diyor ya. Hangi hikaye? Bu yıl para kazanma yılı değil. Ne zaman kazanacağız biz diyor. Çünkü kaç yıldan beri artan maliyet, artan rakamlar, artan mesela hatta şu dönem plastikçiler müthiş derecede, müthiş anlamda malzeme ve stok sıkıntısı yaşıyor. Malzeme bulamıyorlar, kara borsaya düştü, petrol dengesi sebebiyle dünya tekeliyle uğraşıyorlar, kilitlendik kaldık. Peki ne zaman para kazanacak bu insanlar? Mesela 10 tane daha, 20 tane daha fabrikayı ne zaman yapabiliriz? Bu şartlarda nasıl oluşturabiliriz? Şimdi ülkenin ekonomik yapısı ve uygulanan politika dünya politikasıyla birleşince bizi bir faciaya götürüyor. Yokuş aşağı gidiyoruz. Düzeltmemiz lazım ve direksiyonu bir yerden bizim kırmamız gerekiyor. Hani burada risk alarak doları mı yükseltmemiz gerekiyor? Risk alarak üretim için fazla teşvikler ve istihdam alanları mı oluşturmamız gerekiyor bilmiyorum. Ama bugün 1400 kişiyle başlayan hikaye, yarın mobilya sektörünü vurduğunda, bunu Kayseri üzerinde söylüyorum. Mobilyayı, yatağı, çelik kapıyı vurduğunda veya başımıza geldiğinde neresinden döneceğiz bu işin? Mesela Kayseri'de 10 tane 20 tane toplamda 5000-10000 kişilik kapasitesi olan fabrika kapatırsa Allah göstermesin. Bunun yerine ne açmayı düşünüyoruz? Dün Sayın Ahmet Turhal mecliste CHP yeni partilerle tartışırken böyle bir lafta, dedim ki aslında manşetlik dedim ama Ahmet Bey rica etti ama burada da söylemem lazım. Dedi ki Sayın Çalıksoy, Orta Anadolu kapandı dedi ya, yani. Hani yeri miydi bundan bahsetmiyorum. Hani belediye meclisi miydi bunun konuşulacağı yer, ama bu şehrin derdi bir yerlerde konuşabilir. Döndüler dediler ki Orta Anadolu kapandıysa, Ahmet Bey öyle söyledi, Tomtaş var dedi. Denk değil, bir değil, mantık aynı değil. Ama bir taraftan da doğru mu? Doğru. Tomtaş'ta var şimdi. Var mı? Var. Peki kaç kişi çalışır?
1: Nerede var?
0: Tomtaş var ya Kayseri'de fabrika.
1: Açıldı
0: kaç
1: mı?
0: Gün? Üretimdeyiz.
1: Mevcut mu diyorsun yoksa?
0: Mevcuttaki Tomtaş.
1: Havalimanının yanından yeni yapılacak yeri.
0: Yok, şu anki Mimar Sinan Osabey'deki bahsettikleri o. Tamam. Şimdi kaç kişi çalışıyordur? 100 kişi çalışıyorsun. Ya yanlış biliyoruzdur, 150 Ferhat'ı bir arayıp sormak lazım belki de, kaç kişi var sende, 100 kişi filandır takdibi fabrikayı gezdiğimdeki kapasitesi, sonra süper teşfilen. İyi de bir yerde üretim yapıyoruz diye bir yeri kaybetmek durumunda değiliz. Şimdi Tomtaş yarın bir gün buradan daha iyisi olur inşallah. 10.000 kişiyi çalıştırır, başka bir şeyden bahsederiz. Ama burada alışılmış 70 küsür yıllık bir serüven var. Ve bu serüvenin sonunda şehrin şapkasını önüne alıp düşünmesi lazım. Bunu tüm detaylar ve bileşenler için söylüyorum. Şehir neyi kaybediyor? Biz nereden kaybediyoruz? Oturup konuşmamız lazım. Ve dikkat et. Bunu konuşmak için kimse bir araya gelmek niyetinde değil. Kapalı kapılar ardında konuşuyoruz. Siyasetin alanında konuşuyoruz. Meydanda hiçbir şey yok. Yapısal bir faaliyet ya da yapısal bir farkındalık getirecek misin? Bu da yok. Kral çıplak diyen, bu da yok. Hükümet politikaları böyle, yapacak bir şey yok diyor. Raporlar açıklanıyor, süreçler açıklanıyor. Kayseri geriye gidiyor. Elimizdeki Anadolu Holding'i kaybettik. Parça parça sattırdık. 15-16 milyarlık rakamlara sattırdık. Değil mi? 16,5 milyar. Bu rakamı Kayseri ödeyemez miydi? Bu rakamı biz başka türlü Kayseri'de kalması için mücadele edemez miydik? 2 yıldır, 3 yıldır anlattık bunu. Şirketi TMSF'ye atadınız. Başına kayyum vari insanlar atadınız, yöneticiler atadınız. Şirketi yedi bitirdiler gözünüzün önünde. Biz koca şehirde sadece şirketi yiyip bitirenlere alkış tuttuk. Padişahım çok yaşa dedik. Niye? Yerken bize de veriyor diye. İşimizi görüyor diye. Şirketi yediniz. Yedirdiniz. Ve şimdi şu an şirketi XYZ firmalarına pay ettik. Siz bunun parasını verin dedik. Nerede para? Mesela Anadolu Holding için, istikbal için ödenen para kimde Ali'cim?
1: Devletle ne? Kim ne olacak?
0: Şehirle devlet bir alakası var mı?
1: Yok, Kayseri'de bir alakası.
0: Şimdi bunu Boydak ya da Halil satsaydı bu fabrikayı ne olurdu? Halil'in 16 milyar parası olurdu. Halil 16 milyarın 10 milyarını stoklasa 6 milyarlık en kötü şehre yatırım yapardı.
1: Tamam.
0: Bu şehrin insanı daha zengin olmuş olurdu. Bunu da kaybettik elimizden. Tam devlet yabancı bir yer değil ama bir taraftan da kendi mikro ekonomim var. Bunu da kaybettik. Şimdi Orta Anadolu bir başka facat. Devamı gelecek. Keşke gelmese. Şimdi ekonomiden anlayanlar ya da işin içinde olanlar bunu çok çok iyi görüyor. Yıl sonuna doğru, son periyoda doğru geldiğimizde eğer gerçekten bir mucize gerçekleştirmezse yine bir konkordato zincirine tutulacağız. Bir firma, iki firma, üç firma, dört firma daha bize müsaade, aman biz biraz üretim yapmasak mı, biz iyi değiliz diyecek. Bunun için şu andan tedbir alan kim var? Mesela dün Ticaret Bakanımız geldi, sağ olsun, işi gücü rast gelsin ki Ömer Bey'i hakikaten severim. Yani karakterli bir adam bence, benim gördüğüm içerisinde. Ne konuşuyoruz şu an? Ticaret Bakanı gelmiş. Ne yapacağız? Halkbank üzerinden esnafa destek sözü var. Bir miktar daha bütçe ayrılmış Kayseri için. Dünkü konuşulanlardan. Başka? İşte son şu kadar yılda şu kadar yatırım yaptık. Etrafında var. Bankacılıkla da iyi kötü ilgilenen bir insansın. Halkbank'tan kredi alan, kredi garanti fonundan kredi kullanan kim var?
1: Yok.
0: Esnafa nefes kredisi dediler. Biliyorsun.
1: Alan yok. Var mı, hiç gördün mü etrafında?
0: Ya esnafa nefes kredisinde kişi başı limit ne kadardı, maksimum limit? 2 milyon muydu neydi?
1: Öyle bir rakam.
0: O civardaydı. Bir bankacı arkadaşa dedim ki şu işletme için şunu kullanabilir miyiz, var mı dedim. Abi hemen bir çalışalım dedi. Başka bir arkadaşı yönlendirdi. O evrakları istedi. Bir başka arkadaşın işi. İkisi de dinliyordu, şimdi isim vermeyeyim. Bir başka arkadaşın işi. Evraklar, kağıtlar, kürekler akşama kadar yordu çocuğu, ama var ya şu lazım, bu lazım, tapın. Arkadaşım diyor ki ya istiyor da niye istiyor acaba filan diyor. Hesaplar açılıyor filan, tamam yani kredi çıkacak herhalde. Ne kredisi istiyorsun dedi çocuk en son. Dedi ki nefes kredisi var ya hani, ben onun için başvurdum. Nefes kredisi bizde yok ki dedi ya. Bak koskocaman bir banka, devlet bankası ve koskocaman bir şube. Nasıl yani? Bizim şubeye gelen limit 500 bin lira dedi.
1: Kime vereceğim de?
0: 500 bin TL. 500. Benim kişi başı limitimin 2 milyona kadar dediğin yerde şubeye, o şubeye gelen limit 500 bin TL. Şimdi devletimiz var olsun esnafını destekliyor diyoruz. Esnafın bundan haberi yok. Şuradan çıkalım. Bakkal, manav, berber, kasap. Bırak ya 2 milyonu filan. Şu an gitsin uygun faizle 6 ay ödemesiz herhangi bir yerden 100 bin lira alsın. Bak yemin ediyorum bankaların yeni müşteri promosyonu var ya Halil'ciğim. Yeni gelen müşterilere özel ilk 3 ay diyor mesela, faizsiz 3 aylık 100 bin lira filan diyor. Devletten daha iyi çalışıyorlar. Onlar veriyor en azından. Yeni müşteri edindim diyor, 200 bin lira 300 bin lira kredi vermiş oluyor. Esnaf hangi krediyi alabilmiş bugüne kadar? Şimdi aradaki köprüleri kırarsak, bu esnafı çıkartıp, bu bir talep değil, bu esnafı çıkartıp Cumhurbaşkanı'nın karşısına ya da Ticaret Bakanı'nın ya da işte atıyorum Ekonomi Bakanı'nın karşısına şöyle bir koyabilirsek arada perdeler olmanın, esnafın ciğerini görecekler onlar da. Şu an arkadaşlarımız dinliyor, desin ki ya kardeşim ben gittim elimi kolumu sallaya sallaya. Esnafa nefes kredisi vardı, tüccara nefes kredisi vardı. Başvurdum, onlar da bana çıkarttı. Limit 2 milyonmuş da bana 1 lazımdı. 1 milyonu çat diye verdi 6 ay ödemesi. Desin biri ya. Ya da kimse biz görelim artık bunları. Biz göremiyoruz çünkü. Kendi kotasından, kendi limitlerinden devam eden süreçte göremiyoruz. Dün konuştuğumuz hadise, odaların, borsaların devasa bütçeleri var. Tamam buyurun hadi şimdi vakti, faizini ödeyin ya, adamların faizini atlatın. Adamlar bir nefes alsın, bir tur dönsünler, ne olur ki? Devlet ne yaptı biliyor musun Ali'cim? Geçen haftaydı herhalde çıkan. İlk kez dedi ki vergi borcu olanlara da kredi vereceğiz dedi. %30'u kadar. %30'u kadarını vergiye düşeceğiz. Bu tür desteklerde kalanın kredisini vereceğiz dedi. Vergi borcu olan zaten hiçbir şey alamadı ki. Vergi borcu olmayan da alamamıştı çünkü. Evet, sen bir yapılandırma yapıyorsun. Sen bir süreç yapıyorsun. Sen bir rahatlama yapıyorsun. Karşımızda gelen bir sonuç yok. Mesela hiç rakamlar açıklanmadı. 72 aya kadar biz vergi borçlarını, sigorta borçlarını taksitlendireceğiz. Çünkü devletin para ihtiyacı var. Faiz, piyasa faizi. Minimum faiz. Kaç kişi yapılandırdı? 72 ay. Bugün ne kadar borcun Halicim? 1 milyon lira vergi dersine borcum var. Eskaza. 72 ay boyunca ne kadar oluyor? 3,5-4 milyon oluyor. Ve bunu devlete rutin ve mutat bir şekilde faizin en yüksek olduğu dönemden hesaplayarak ödemeye karar vereceksin. Kaç kişi yaptı? Şimdi devlet bizi rahatlatacak kısımdayken devlet bizi rahatlatmıyor. Esnafı da rahatlatmıyor. Bu bir şikayet mi? Evet canım abiciğim, bu bir şikayet. Şimdi siyaset alanı temizlenince, rahatlayınca bu şikayeti daha rahat yapabileceğim kanaatindeyim. Eğer bunlar yapmazsa seçimde bu olur diyebileceğimiz bir siyaset alanı kalmadı. Seçimin süreci ve sonucu şu an itibariyle ortalama görüntüyle belli gibi görünüyor. Ama esnafın sonucu da belli. Ve hesap etmediğiniz nokta, esnaf kepengi kapatmaya başladığında, ben iş arıyorum dediğinde, ben borcu ödeyemiyorum dediğimde sokaktaki suça, sokaktaki isyana, sokaktaki nefes alınmayacak nefeslere hareket edebileceğiniz, yorum yapabileceğiniz, müdahale edebileceğiniz bir alan kalmayacak ve çok geç olacak. Şimdi Orta Anadolu'yu kapattık, yarın da makinaları buradan söktük, hurdaya verdik varsay Halicim. Bir Orta Anadolu ne zaman kurulabilir bir daha?
1: Çok zor.
0: Parası önemli değil. Bak kuramazsın. Oturmuş bir sistem var ve kolay olmuyor bu işler. Hani Orta Anadolu bu şehrin problemi, ülkenin de problemi, tekstille alakalı bir problem. Ama tekstilin bu hale düşmesi, bu insanlara başka yollar gösterilmemesi, bu alanların başka bir şeyle dolmaması da bence sistemin problemi.
1: Bugün konuştuğumuz konu, yani tekstilde bir sıkıntı var ve sen bunu çözemiyorsan, çözecek gibi de durmuyorsan ve bu seninle alakalı değil, dünyayla alakalı bir şey. Yani bu tekstille alakalı sorunu İtalya'da yaşıyor, Fransa'da yaşıyor, Almanya'da evet. yaşıyor, Amerika'da yaşıyor, Rusya'da yaşıyor. Bu sadece bizle alakalı bir mevzu değil, bizden kaynaklı da değil. Bu seni kurtarmıyor, o zaman o yapısal dönüşümü yapıp tekstil sektöründen çıkıp başka bir şey. Ya düğme üret, atıyorum, sallıyorum tamamen. Düğme üret, telefon üret, bardak üret, araba üret, kaburga üret, lastik üret. Bu yapısal dönüşümü sağlayacak bir altyapı ya da bunun öngörüsünde bulunup bu tavsiyelerde bulunacak ya hatta ve hatta gerekirse firmaları zorlayacak olan ticaret odaları, borsalar var. Sanayi odaları var. Ticaret Bakanlığı var. Varoğlu var.
0: Evet.
1: Yani dün dedik ya bunlar ne iş yapıyor diye. Bunu yap işte. Al sana bu. Sadece aidat toplamakta kalma. Sektör neydi, nereye gidiyor, 5 yıl sonra ne olacak? Bugünden tedbirini nasıl alırsın? O dönüşümünü nasıl yaparsın? Ya bir şey yani bir yerde bir, artık bittiyse daha fazla ısrar etmenin bir anlamı yok. Çünkü seni o daha da batırır, batırdığı gibi başkalarını da batırır. Orta Anadolu mensucat. Adam ne dedi? Ben bugün eğer bu kararı almazsam yarın batacağım. Orta Anadolu mensucat tek başına mı batacak? Etrafında en az 100-150 firmayı da batırır mı? Çünkü bir anda dedi ki ben iflas ettim.
0: Evet.
1: Borcumu ödeyemiyorum. Bunun tedarikçisi var, servisçisi var, lojistiği var, taşıması var, ham madde aldığı yer var, yarı mamul aldığı yer var, makine aldığı yer var, bankalar olan borcu var, var oğlu var. Yanında 100-150 firmayı da batırır mı? Batırır.
0: İnşallah batırmaz.
1: Allah esirgesin. Ama ne dedi? Ben bugünden batmamak için bu kararı alırım. Ben yurt dışında mı yapacağım? Başka bir sektöre mi gideceğim? Ama bu gidişin sonu iyi değil. Bu firma bunu gördü. Domino etkisi yapar mı? Endişem bu. Ama olması gerekiyorsa da birileri. Şimdi koskoca yani tekstil sektöründe uğraşan başka firmaları düşünsene benzer başka şehirlerde. Diyor ki Orta Anadolu mensubu bugün bırakın Kayseri Türkiye'nin en büyük firmalarından biri miydi? Evet. Der ki ya Orta Anadolu mensubat bu kararı aldıysa ve işin içerisinde de bu sebepler varsa yarın benim de başıma gelebilir. Ben şimdi tedbirimi alayım ya da bu sektörden çıkayım der mi? Belki der.
0: Tekstil sektörü bence bunu çoktan söyledi. Yani tekstil sektörü Türkiye'den çıkma kararını bence çoktan verdi. Ama problem konusu şu, domino etkisi sadece tekstil sektöründe değil. Bu mantıkta tüm sektörlerde yaşanacak. Bu kadar yüksek dozajlı, yüksek maliyetli dolar, dolara arttırırsak artacak işçilik ve hepsini beraber topladığında aynen biraz önceki söylediğin gibi ne kadar satıyoruz ve ne kadar alıyoruzun dengesini biz dengeleyemediğimiz sürece bu çıkmazın içerisinde küçülüyoruz. Bugün 28.075 yarın da 43.450 lira olabilir asgari ücret. Ama elde ettiğin rakamla aldığın ürün veya yaşama şansını ne kadar azalttığının hesabını yapmak lazım. Şimdi yarın asgari ücret arttığı gün, enflasyon belirlendiği gün kira artacak mı?
1: Her şey artacak.
0: Sigorta maliyetleri şey artacak. Yeme içme artacak. Her şey artacak. Peki nasıl çıkacağız bu işin içinden? Biz bunu kaç yıldır yaşıyoruz? Son 4 yıldır, 5 yıldır ülkenin ekonomik durumu bu. Asgari ücret 5 bin lirayken 20 bin lira yapıyorsun. Yahu hiçbir anlamı kalmıyor 2 gün sonra. Ve hikayenin bu döngüsünün içerisinden, kırılmayan döngüsünün içerisinden hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Herkes suçlu. Mesela odalar, borsalar şu an itibariyle suçlu. Biraz önceki söylediğin tersini söyleyerek söyleyeceğim. Üç harfli marketler suçlu, toptancılar suçlu, üretici suçlu, aradaki komisyoncu suçlu, öbürü suçlu. Bir tek bu düzeni, sistemi yönetenlerin suçu yok. Geri kalan herkes suçlu. Hepimizin bir suçu var, kabahati var efendim. Yani basın suçlu mesela, CHP suçlu, yeni parti suçlu, diğer parti suçlu. Herkesin bir suçu
1: dinleyicimiz
0: var.
1: Dinleyicimiz aramış, Merve Hanım da cevap vermiş. Demiş ki, dinleyin. Aradı diyor. Fabrikasını taşımak kolay değil. Gelip Orta Anadolu'yu gezmeli. Bu makineleri taşımak kolay değil. Başka bir şeye dönüştürmek kolay değil diyor. Halil Bey'e özellikle soruyorum. Nasıl olacak? Çok basit. Çok basit. Zannettiğiniz kadar da zor değil. O makineler oraya nasıl geldiyse buradan İzmir'e de gider, Çin'e de gider, Japonya'ya da gider, Mısır'a da gider. O makineler sökülür, tekrar öbür tarafta tekrar paylaşır. Götüremediğin tek şey senin demirbaşın olan ana binandır. Temelinden söküp götürme imkanın yok. Senin demirbaş olarak ana binan ve arsan burada kalır. Onun dışındaki her şey kaleminden zımbasına kadar alırlar götürürler. Bunun örnekleri çok fazla var. Dünyanın her tarafında var. Ben burada da dinleyiciye cevap vermiş olayım. Endişemiz de bu. Benzer bir şey aslında sadece Orta Anadolu değil. Konunun başında işte Paşalı grubun aldığı İstikbal, Bellona ya da Mondi. Buradaki fabrikaların da gitme ihtimali var mı? Maalesef ki var. Buradaki fabrikaların da kapanıp buradaki makinaların da İzmir'e, Paşalı grubun merkezi İzmir.
0: Evet.
1: İzmir'e gitme, Manisa'ya gitme, Mersin'e gitme, Adana'ya gitme ihtimali var mı? Evet var. Söker, kamyona taşır, koyar gider.
0: Bina
1: burada kalır, geri kalan her şeyi taşıyabilir.
0: Türkiye içerisindeki taşıma çok belki mantıklı gelmeyebilir. Yani bu maliyete değmeyebilir ama Türkiye'den sen Mısır'a taşımak istediğinde şu anki işçilik maliyetleriyle evet bence düşünebilir. Şimdi yapacağımız ve yaşayacağımız hadise taşınmadan önce, kapanmadan önce, şartları indirmeden önce bu işin çözümüyle alakalı süreci yapmak. Yoksa bu iş geçtikten sonra ortada olur kapandı. Hadi gel bir tane daha kur. Hadi kur.
1: Çok zor ya. Bitti. İmkansız.
0: Hikaye bitti. Ya. Hani olur mu olur ama o firmanın kurumsallaşması, yapması, yapının değişmesi vesaire derken şehir adına konuşulacak çok fazla şey var. Efendim müsaade isteyelim, sona geldik. Bu hikayeyi de bugünlük burada kapatalım. Yarın yine konuşacağımız konular var. Aslında eğitim öğretim yılı başladı. Burada gelişmeler ve değişimler var. Bunu birazcık konuşmamız gerekiyor. Şehrin kendi ana problemleri var. Bunu konuşmamız gerekiyor. Aslında iki gündür Orta Anadolu işimiz de çok batmış. Çok fazla Kayseri'nin ekonomisini, sanayisini konuşmamız gerekiyor. Çünkü mesela belediyeler çok güzel kaldırım yapıyor. Ellerine sağlık yani mesela. Çok güzel yolu yapıyorlar filan. Ellerine sağlık. Ama o yolun üzerinden geçecek, o yolun üzerinden yürürken elimde cebimde parayla rahat rahat müreffeh bir hayat sürecek hale de ihtiyacım var. Yani daha iyisi mi? Evet daha iyisi. Daha kötüsü mü? Evet daha kötüsü. Ama şehrin ana problemini gözden kaçırırsak bu yaz yaptığımız gibi her yerde konser, her yerde şenlik yaparız. Ama eve gittiğimizde bir tas çorbayı zor buluruz.
1: Afyon etkisi denir buna.
0: Aynen öyle.
1: Değil mi?
0: Bu hikayeye düşmeden bu yanılgıdan uyanmak zorundayız. Yoksa dağın başında, gölün dibinde, diğer tarafta o vur patlasın çal oynasın sonuç yapılmasın demiyorum ama sonuç. Bak bu taraftan çok şey kaybediyoruz. Gözümüzü kapatmayalım, artık bir kendimize gelelim. Biz de sizin uyandırma servisiniz gibi uyandırmaya devam edeceğiz. Merveciğim, laf sokaklara neyimiz var bir bakalım.
2: Ahilik haftası bu sene 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacak. Sizce Kayseri esnafı ahilik kültürünü yaşatıyor mu diye sormuşuz.
0: Kesin güzel cevaplar gelmemiştir ama deneyeceğiz bakalım ne demişler.
1: Ahilik konseri bağlantısını ben dünden beri, Zara konseri var. Ahilik.
0: Ben o bağlantıyı ahilik ben kuramadım. Şöyle hemen kısacık söyleyeyim ve kapatalım. Ahilik Kayseri'ye özel ve Kayseri'ye alan Ahevran Zaviye'miz de var burada biliyorsun. Aslında çok Kayseri ama çok Kırşehir kaldı. Birazcık kamu ve bürokrasi ahilik diyarı burasıdır demek istiyor. Bunun için de işi büyütmek veya şenliği büyütmek adına işte Perşembe gün biz de katılacağız. Bir yürüyüş var akşamüstü saatlerinde. Bir ahilik yürüyüşü var. Beraberinde akşamında bir konser. Hadi beraber toplanın. Çünkü o konser Assoris çıkmadan önce anlatacaklarımızı anlatmak için bir sahne olmuş olacak. Seninle hemfikirim. Üzülerek söylüyorum ama.
1: Benimle hemfikir olduğunda mı üzülerek söylüyorsun?
0: Tabii üzülerek söylüyorum. Çünkü şeyi de oluşturmak gerekiyor. Yani o büyük sahneyi de oluşturmak gerekiyor. Yoksa düşünsene sen ben çıkacağız konuşacağız. O kadar insanı toplayamayız. Toplayabilir miyiz?
1: Değil mi?
0: Toplayamayız.
1: İnsanları toplamak
0: şu memlekette, bir şey lazım. Şu memlekette koca koca hocalar, profesörler geldi geçti. Derin, dehşetli, böyle ya müthiş insanlar geçti. Çok özür diliyorum. Ne dediğini anlamadığımız sanatçıların topladığı kadar adamı toplayamadı. Ve biz anlatamadık. Demek ki burada bir hata var. Hala bunu kullanıyoruz. Efendim Laf Sokak'tayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın Allah'tan mani çıkmazsa, trafik kilitlenmezse, biz de gecikmezsek yine aynı saatte aynı yerde olacağız. Bu yıl 5. yılımız efendim. 29 Ekim'de de 5 yılımızı Allah'tan mani gelmezse kutlamış olacağız. 5 yıldır sizle devam eden Yol Açık serüveninde bugün de müsaade isteyelim. Yarın yine aynı saatlerde yeniden görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Dürüstlük gelir, esnaflık gelir. Ahilik haftası diye bir şey yok. Adı var.
4: Keşke dürüst olsalar da ben de hiç pazarlık yapmasam. Benim niyetim o.
5: Kayseri esnafı iyi insandır.
6: Önce esnafa giriyorsun, önce bir kıyafetine bakıyor. Fiyat sordum ya. Diyelim ki bu kadar, şöyle bir bakıyor. Oradan sonra sana fiyatını söylüyor.
7: Kıyafetinize göre, görünüşünüze göre veya kendi fikrine göre fiyat koymamalı.
8: Kötü insanlar olabilir, iyi insanlar olabilir. Kötüsüne de gelesen Allah korusun. Çok kazıklanabiliyoruz.
2: Ahilik haftası bu sene 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacak. Sizce Kayseri esnafı ahilik kültürünü yaşatıyor mu?
9: Ahilik hani öncelikle bildiğiniz üzere bir mesleği öğretirken dürüstlük, saygı ve usta-çırak ilişkisine dayanan bir meslek. Hani ben eski zamanlarda daha iyi hatırladığım üzere eskiden daha çok yaşatılıyordu bu. Şu an günümüzde pek de Kayseri'de yaşatıldığını düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz küresel markalar da bu konuda öne çıkmaya başlandı. O yüzden esnaf da biraz küçülmeye gidiyor. Bunun şu an için henüz yaşatıldığı, yani azaldığını düşünüyorum. Ben genelde pazarlık yapmıyorum. Hani evet, bazı noktalarda pazarlık yaptığım şeyler oluyor ama fiyatı neyse onu alıp çıkabiliyorum.
3: Kayseri deyince zaten akla ticaret gelir, dürüstlük gelir, esnaflık gelir. Yani Kayseri deyince zaten ticaretin başkenti Kayseri. Bir de pastırmanın da başkenti Kayseri.

0: kadar şey. Mesela telefonda mesela bak telefona gidiyorum. Herkes peşin para istiyor. Şeyle istemiyor. Ya ben peşin parayı nasıl gezdireyim cebimde? Diyelim Avrupa'dan geldim. 100 euro bozdurdun. 50 bin lira yapıyor. 50 bin lira ben cebimde mi gezdireyim?
1: Esnaf çok iyi davranıyor. Gayet gayet iyi insanlar. Yani kötü davranan yok. O Allah var yukarıda. Şimdi kötü davranan dersek yalan söylemiş oluruz. Yardımcı da oluyorlar. Kayseri esnafı iyi insandır. Pazarlıksız olmaz. Biz de Kayserili sonuçta. O yüzden pazarlıksız olmaz. Ama gayet iyi karşılıyorlar yani.
2: Sürekli bir fiyat söylüyorlar. Biz de ikram et diyoruz. Düşürüyorlar yani. Ama gerçek nedir bilmiyoruz. Yani hep bir yüksek söylüyorlar. Sonra pazarlık ediyoruz. O zaman hani tam bizim istediğimiz olmasa da işte ortayı buluyoruz. Keşke dürüst olsalar da ben de hiç pazarlık yapmasam. Benim niyetim o. Hiç sevmediğim konu zaten pazarlık yapmak. Dürüst olsalar değeri neyse o fiyat olsun. Ne ben düşüneyim aldandım mı diye ne de onlar zarar etsin.
3: Hollanda'dan geldim daha bir buçuk hafta oldu geleli. Bu esnaf bu bizi mahvediyor ya. Yani böyle ikilik oynamak böyle bir liralık malı iki lira demeleri. Bu böyle nereye gidecek? Normal bir esnaf nasıl olmalı? Allah korkusu olması lazım. İlk başta onu Allah korkusu olan zaten kendini şöyle bir toller toplar.
4: Fiyat soruyorum. Bana biri diyor ki 500. Aynı ürüne 1000 diyor. Ben anlamadım burayı. Kıyafetinize göre, görünüşünüze göre veya kendi fikrine göre fiyat koymamalı.
5: Markete varıyorsun bak günde. Her şeye zam, her şeye zam, her şeye zam. Aylık haftası bunlar varıp da kutlayamaz ki. Bir tane ben görmedim ki Allah aşkına başkanın böyle bir gezdiklerini. Mesela bir şey alıyorsun şu kaç liraydı 100 lira varıyorsa 200 lira olmuş. Aylık haftası diye bir şey yok.
6: Eğer Türkiye'deki esnaflar dürüst olsa Türkiye'yi hiç kimse tutamaz. Ama bir bakkala varıyorsun veya herhangi bir alışveriş yerine bakıyorsun. Bir dükkanı öbür tarafı hiç birbirini tutmuyor. Onu fiyat olarak aynı mal, aynı kalite, aynı şey eğer birbirini tutsa herkes rahatlayacak. İlla ki pazarlık olmadan olur mu?
7: Mesela kötü insanlar olabilir, iyi insanlar olabilir. Kötüsüne de gelirsen Allah korusun. Çok kazıklanabiliyoruz. Ama iyi esnaflarımız da var Allah'a şükür. Buralara çok gelmem de yabancı şey. Isınmadan çok alışveriş yapmam ben. Genel olarak da burayı da iyi görüyorum ya. Temiz, iyi esnaflar.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda müşteri ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Bir şüpheli ise gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağının Ankara olacağını açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası, Amerika Açık dengelerin değiştiği bir dönemin başlangıcı oldu. Erkeklerde Novak Djokovic, 8 yıl aradan sonra ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'un dışında kaldı. A Milli Erkek Voleybol takımı, 2026 SEV Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip, rakibi karşısında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşma 17'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor evinde İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti. SEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
4: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2018 yılına gideceğiz.

13 Ocak 2018. Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Hava Yolları'nın 8622 sefer sayılı uçuşu, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 kala toprağa saplanarak durdu. 162 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmadan kurtuldu. 17 Ocak 2018. Isparta'da Kasa Siyan 235 tipi askeri eğitim uçağı düştü. Uçakta yer alan 3 asker şehit oldu. 20 Ocak 2018. Afrin operasyonu başladı. 24 Ocak 2018. Kilis kent merkezinde bulunan Çalık Camii'ne ve 100 metre ilerisinde bir eve Suriye'den ateşlenen roket düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. 3 Şubat 2018. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayında 1275 delegenin kullandığı oyların %86.7'sini alan Kemal Kılıçdaroğlu 5. kez genel başkanlığa seçildi. 11 Şubat 2018. HDP'nin 3. olağan kongresinde Pervin Buldan ve Sezai Temelli eş genel başkan seçildi.

16 Şubat 2018. İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığından kalkan eğitim uçağı düştü. Olayda 2 pilot şehit oldu. 11 Mart 2018. Başaran Holding'e ait Bombardier Challenger 604 tipi özel iş jetinin Şarika İstanbul seferini yaparken İran'ın şehri Kürt şehri yakınlarına düştü. Uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. 13 Mart 2018. Siyasi partilerin seçim ittifakı içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. 14 Mart 2018. Çiftlik Bank isimli şirketin Saadet Zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin mal

18 Mart 2018. 21 Ocak tarihinde başlayan Afrin Operasyonu'nun hedefinde bulunan Afrin Kent Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. 18 Mart 2018. Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay'da tek aday olan Genel Başkan Devlet Bahçeli tekrardan Genel Başkanlığa seçildi. 22 Mart 2018. Eğitim uçuşu yapan F-16 uçağı Nevşehir yakınlarında düştü. Olayda bir asker şehit oldu. 1 Nisan 2018. İYİ Parti'de gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultay'da tek aday olan Genel Başkan Meral Akşener tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

3 Nisan 2018. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı. 6 Nisan 2018. Doğan Medya Grubu, Demirören Holding tarafından satın alındı. 13 Nisan 2018. Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban Eurocup final maçlarında aldığı 81-78 ve 67-59'luk galibiyetlerle kupanın

10 Mayıs 2018. Akhisar Belediyespor tarihinde ilk defa Türkiye Kupası finaline kaldı ve final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 2017-18 Türkiye Kupası şampiyonu oldu. 21 Mayıs 2018. 2017-2018 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 mağlup eden Fenerbahçe 13. kez şampiyonluğa ulaştı. 12 Haziran 2018. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın projesinde ilk gaz akışı gerçekleşti. 13 Haziran 2018. 2017-18 Basketbol Süper Ligi Playoff finalinde Tofaş'ı 4-1'lik seri sonucunda yenen Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe

8 Temmuz 2018. Kapıkule'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagon devrildi. Meydana gelen tren kazasında 25 kişi öldü, 124 kişi de yaralandı. 24 Haziran 2018. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı için sandıktan Recep Tayyip Erdoğan çıkarken, meclisteki milletvekili sandalyesinin çoğunluğunuysa Cumhur İttifakı kazandı. 9 Temmuz 2018. 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi ilk turda oyların salt çoğunluğunu alarak kazanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 ülke liderinin de katıldığı törende yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başlamış oldu. 10 Temmuz 2018. Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Yaşar Güler atandı. 12 Temmuz 2018. Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 3. turda 335 oyla meclisin 28. başkanı olarak seçildi.

18 Temmuz 2018. Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonda yakalanan 176 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 19 Temmuz 2018. 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal uygulaması kaldırıldı. 5 Ağustos 2018. Akhisar Belediyespor tarihinde ilk defa Süper Kupa karşılaşmasına çıktı ve Galatasaray'ı penaltılarda 5-4 yenerek 2018 Süper Kupa'nın sahibi oldu. 2 Ekim 2018. Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

14 Ekim 2018. İzmir Gazi Emir'de Yunanistan'a gitmek isteyen yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Olayda 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. 19 Ekim 2018. İzmir Aliağa'da inşa edilen Star Rafineri hizmete açıldı. 27 Ekim 2018. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye İç Savaşı'nın ele alındığı bir zirve kapsamında İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. 29 Ekim 2018. İstanbul Havalimanı açıldı. 18 Kasım 2018. Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan en genç ve ilk yarışında birinciliğe ulaşan pilot oldu. 23 Kasım 2018. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeniden Refah Partisi adıyla parti kurdu. 13 Aralık 2018. Ankara'da Konya seferini yapan yüksek hızlı trenle kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevi'nin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Kayseri Üniversitesi 2026-2027 güz döneminin ilk menüyü öğrencilerin oylarıyla belirlenmesini sağlayacak anket oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık dengelerin değiştiği bir dönemin başlangıcı oldu. Erkeklerde Novak Djokovic 8 yıl aradan sonra ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'un dışında kaldı. A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Erkek Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşma 17'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. SEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Spor bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Eminettin Mikail'i konu alıyoruz. Kayseri'nin kadim sokaklarından birinde adı unutulmuş bir zaviye vardı. Onu inşa ettiren kişi Anadolu Selçuklularının önemli devlet adamlarından Eminettin Mikail'di. Onun hikayesi sıradan bir kölenin azimle nasıl devletin en yüksek mertebelerine çıkabileceğinin, ilim ve inançla nasıl ölümsüzleşebileceğinin örneğidir. Eminettin Mikail aslında Rum asıllıydı. Yani Anadolulu bir Hristiyan. Ancak kaderi Selçuklu Devleti'nin ünlü Maliye Bakanı Saadettin Ebu Bekri Erdebilli'nin köleliği arasında değişti. Azat edildikten sonra gösterdiği gayret, derin bilgisi, sağlam inancı ve güçlü kalemiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Hadis, fıkıh ve hikmet ilimlerinde yetişmişti. Hem alim hem de yiğitti. Savaş meydanlarında cesur, günlük hayatta cömert ve nüktedan. Gürzü, yayı, mızrağı ustalıkla kullanır, çevgan oynarken bile herkesi kendine hayran bırakırdı. Bu özellikleriyle hem halkın sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakübül Aferin adlı menakipnamede hem Eminettin'in hem de hanımının Mevlana ile olan dostluklarından söz edilmişti. Onun adı sadece devlet işlerinde değil, gönül dünyasında da iz bırakmıştı. Kayseri'de bir zaviye yaptırması da bu gönül mirasının göstergesiydi. Vezir Muinettin Pervane, Vezir Sahipada Fahrettin Ali gibi isimlerin medrese yaptırdığı yıllarda Eminettin Mikail'de şehrin ruhuna nefes katacak bir tekkeyi hayata geçirdi. Ne yazık ki bu zaviyeden bugün hiçbir eser kalmadı. Ancak 16. yüzyıldaki vakıf kayıtları onun hayatının izlerini hala fısıldar. O vakıfların gelirleri Kayseri'nin Süksün köyünden Talas yolundaki arazilere kadar uzanıyordu. Eminettin Mikail'in devlet hayatı da zorlu dönemlere denk geldi. 2. İzzettin Keykavus'un 2. saltanatı sırasında Maliye Bakanı oldu. Ardından Selçuklu tahtının naipliğine yükseldi. 4. Kılıçarslan ve 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Eminettin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Eminettin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Eminettin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan haberler başlıyor.
1: Dünya'dan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73.789'a çıktı. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın dünden bu yana yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle hava ulaşımının hala olumsuz etkilendiği ve Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılmayacağını bildirdi. Çin'de sanayi ve teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ordusunun konuşlandığı Gazze'deki birçok bölge, enkaz altındaki ölülere hiçbir saygı gösterilmeksizin buldozerlerle dümdüz ediliyor ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alınarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. ABD'nin İran'a karşı saldırılarında ABD Hava Kuvvetleri personelinin İran'ın füze ve insansız hava saldırıları sırasında saldırı tehdidinde devreye giren kırmızı alarm durumunu 1200 kez yaşadığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Kayseri Üniversitesi 2026-2027 güz döneminin ilk menüyü öğrencilerin oylarıyla belirlenmesini sağlayacak anket oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
3: Hadi canım.
4: Aa!
3: Ne?
5: Vay!
4: Aa, nasıl yani?
6: Aa!
7: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
2: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
8: Bir fotoğraf çektiğinizi düşünün. Ev sığdı, ağaçlar sığdı, gökyüzü sığdı. Ama bir noktada yetmedi, değil mi? Bilim insanları da demiş ki bir fotoğraf karesi çok dar. Biz biraz büyütelim ve ortaya dünyanın en büyük kamerası çıkmış. Adı Vera C. Rubin Gözlemevi'nin kamerası. Öyle cepte taşınan cinsten değil. Yaklaşık 2800 kilo. yani tripod falan kurtarmaz. Bu dev kamera Şili'de, yüksek bir dağın tepesinde duruyor ve her gece gökyüzüne bakıp şunu diyor: "Bugün kimi çekiyoruz?" Kameranın sensörü tam 3,2 gigapiksel. Bu ne demek? Öyle bir fotoğraf ki yaklaşık 45 dolunay tek kareye sığıyor. Instagram filtresi yok ama detay bol. Bu gözlem evinin adı da tesadüf değil. Karanlık maddeyi araştırmalarıyla bilim dünyasında iz bırakan Vera C. Rubin'in adını taşıyor. Teleskobun aynası 8,4 metre çapında. Yani ev aynasıyla kıyaslamayın. Bunun karşısında saç tarasanız samanyolunu da görürsünüz. Görevine mi? Tam 10 yıl boyunca her gece gökyüzünün fotoğrafını çekmek. 23 Haziran 2025'te paylaşılan ilk görüntülerde milyonlarca galaksi, samanyolundaki yıldızlar ve ben buradayım diyen asteroidler var. Üstelik bu kamera her gece yaklaşık 20 terabayt veri topluyor. Bu da toplamda 500 petabayt. Yani bilgisayarın hafızası doldu uyarısı burada hiç susmuyor. Bu veriler ne işe yarıyor? Karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi anlamaya, yani evrenin gizli taraflarını çözmeye. Bir de güzel bir sürpriz var, gözlem evi. Güneş sistemini 3 boyutlu ve interaktif inceleyebileceğiniz bir web uygulaması da geliştirildi. Yani oturduğunuz yerden gezegenlerin yörüngelerinde gezinebiliyorsunuz. Uzay turizmi şimdilik internetten. Bu dev kamera sayesinde önümüzdeki yıllarda milyonlarca yeni gök cisminin keşfedilmesi bekleniyor. Kısacası evren poz veriyor, kamera hazır, bilim insanları denkleşöre basıyor. Ve biz bir fotoğraf karesine koca bir evrenin sığabileceğine hayretle bakıyoruz. Merak edenler için söyleyeyim. Gözlem evinin web sitesinden bu nefes kesici görüntülere bakmak serbest. Çünkü bu fotoğraflar uzaya bakmak değil, uzayı izlemek.
2: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
3: Hadi canım.
1: Ne?
4: Vay.
1: Nasıl yani?
7: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
2: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Kayseri Üniversitesi 2026-2027 güz döneminin ilk menüyü öğrencilerin oylarıyla belirlenmesini sağlayacak anket oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp Oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba Oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Yaşıyorum. Tenin benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

0: baş harfi ben. Baş harfi ben.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Kayseri Üniversitesi 2026-2027 güz döneminin ilk menüyü öğrencilerin oylarıyla belirlenmesini sağlayacak anket oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştır. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op. 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlamıştı.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı S.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pietà'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş, fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, hautboy fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Kayseri Üniversitesi 2026-2027 güz döneminin ilk menüyü öğrencilerin oylarıyla belirlenmesini sağlayacak anket oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali, toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Kayseri Üniversitesi 2026-2027 güz döneminin ilk menüyü öğrencilerin oylarıyla belirlenmesini sağlayacak anket oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celalettin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taştane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Kösedağ'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar. Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, hekimliğe, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiire, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Sözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan "Orada Bir Köy Var Uzakta" adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri: Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
1: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Kayseri Üniversitesi 2026-2027 güz döneminin ilk menüyü öğrencilerin oylarıyla belirlenmesini sağlayacak anket oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
4: 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Bekir Sıtkı Sezgin. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ut çalan Feride Hanım olan Beki Sıtkı Sezgin, ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isvarte ve Muğla'da okur. 1943 yılında Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na başlayan Sıtkı Sezgin, kendi ifadesiyle en az 6 makamda dini ve ladini olmak üzere birçok eser icra ediyor, bu makamları karakteristik vasıflarıyla pratik olarak tanıyor ve duyduğu zaman isimlendirebiliyordu. Babasının musiki olan yakınlığı ve geniş ufku, Bekir Sıtkı Sezgin'in hayatında büyük rol oynar, onun mükemmelliyetçi, titiz ve en güzele ulaşma noktasında gösterdiği gayrette babasından esintiler taşımaktadır. Şimdi bestesi Hafız Yusuf Efendi, güftesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait olan "Zehrinde Şifa Var Dediler, İçmeye Geldim" şarkısını Rast makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ya.

1952'de İstanbul'da Pertevniya Lisesi'nden mezun olan sanatçı, babasının teşvikiyle başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve buradan mezun olur. 1946-48 yıllarında İzmir'de bulunan teyzesinin yanına gittiği zamanda buradaki Hisar Camii'nde ünlü bestekar Rakım Erkutlu ile tanışır ve bestekarın kendi eserlerini kendisinden meşk eder. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda 2 yıl sonra solist ses sanatçısı olur. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde devam ettirir. 1965'te 1. sınıf ses sanatçısı olur. 2 yıl sonra İzmir Radyosu'nda sanatçı adaylarına repertuar ve üslup hocalığı yapar. 1974'te ise İzmir Radyosu Klasik Koro şefliğine getirilir. Şimdi bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1975-76 ders yılında İstanbul'da öğrenime açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde repertuar hocalığına tayin edilir. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşınır. 78'de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Küçük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle Repertuar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilave edilir. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan emekli olur. 82'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevi ölümüne kadar devam eder. Sanatçı 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumar. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait "Ümidim Kalmadı Cana, Nedir Bu Gönlüme Çare" şarkısını Nihavend makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımızsa Çinuçen Tanrı Korur. Sanatçı 20 Şubat 1938'de doğar, İtalyan Lisesi'nden mezun olur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yapar. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapan sanatçı, Şeddi Saba, Zavili Aşiran ve Gül Buse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 86'da Fransız Devlet Radyosu'nca LPC yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Sanatçı aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok

Ud'da sahip olduğu musiki birikiminin yardımıyla kısa zamanda öne çıkmayı başaran Tanrı Korur, bu konuda en çok Yorgo Bajonas'tan etkilenmiş, zaman içerisinde Udi Nevres ve Şerif Muhittin Targan gibi Ud'da kendine özgü bir tarz ortaya koymuştur. Klasik tambur tavrına yakın, net ve parlak mızrap vuruşlarıyla çok melodi elde edilmesinin amaçlandığı bu tavırda sağ elden çok sol el etkili olup sol elde klavyede verilen nüanslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser icralarında yüksek hız pek görülmez. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Günaydınım şarkısını Kürdili Hicazkar makamında Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Sanatçının ud icrası kendi ifadesiyle bir tür tambur, biraz gitar, belki bağlama esintileri taşıyan ağırlıklı olarak tambur üslubunun etkisi altında kalmış, udla tambur arası halk musikisine de çok sevdiğini belli etmeye çalışan karışık bir üsluptur. Tanrı korur, musikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu düşünce, her kültürün tarihi, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve şametiğinin içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Sanatçı, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayata veda eder. Güftesi Şevki Sevgin, bestesi Çiğnüçen Tanrı Korur'a ait Sensiz Günlerim şarkısını Şeddi Sabah makamından Çiğnüçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız Ses Kralı unvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk sanat müziği solisti Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başlar. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark eder fakat olanakların kısıtlı kalması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gider. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Bedia Tunç Çekiç'ten alır. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Akşamın olduğu yerde bekli diyorsun şarkısını Hüzzam makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kalan ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlayan sanatçı, 59 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girer. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısı yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yapar. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders alır. İlk Özel Gazino programına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçer. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başlar, 80 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli olur. Ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam eder. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Avuçlarımda hala sıcaklığın var şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

Yaşar Özel müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alır, sanatın yanında sporla da ilgilenir ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazanır. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 70'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayınlanır. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayata veda eder. Bestesi Rüştü Şar'da, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bir gece ansızın gelebilirim şarkısını Rast makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

Şimdiki ve programımızın son sanatçısı ise Rahmi Sönmez Ocak. 1936 yılının Şubat ayında İstanbul'un Eyüp Akar Çeşme semtinde doğan sanatçı, mektep sıralarında müzik merakından dolayı ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker'le yapar. Daha sonra aynı azim ve merakla Nuri Halil Poyraz'ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini arttırır. Bu arada İstanbul Radyosu'nun 54 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Irmak gibi hocalardan çokça istifa eder. Bu çalışmalarının yanı sıra Melihat Pars'tan da birçok eser meşkedip ut çalmayı öğrenir. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait "Belki Bir Sabah Geleceksin" şarkısını Rast makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz.

günümüzün. Sanatçı 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı İcra Heyeti'nde imtihanı kazanarak kadrosunu buraya naklettirir. 82 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olur. 82 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar hocalığı yapar. Sanatçı 60 yılından beri evliliğini devam ettirmektedir. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye ait "Ömrümüzün son saati çalmadan gel, ne olur" şarkısını Hüzzam makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyerek sizlere bugünlük veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Kayseri Üniversitesi 2026-2027 güz döneminin ilk menüyü öğrencilerin oylarıyla belirlenmesini sağlayacak anket oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Teknesahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevi'nin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış